0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin Merkezi 7'de yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van Merkezi uyuşturucu operasyondaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan Geleneksel Festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyoruz. Biz çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Palas Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kentsel dönüşümün bu etap içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklar güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz Buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
5: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesi inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

gözlerim beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstün.

neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

meyhanesinde bir gece seninle baş

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının. Dinner.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerine yineleyerek "Bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin merkezi 7-7 yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van merkezli uyuşturucu operasyondaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan geleneksel festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyor. Çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatasaray Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün, yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kentsel dönüşümün bu etap içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklar güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz Buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
5: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesi inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişiyi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek, "Bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin merkezi 7-7 yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van merkezli uyuşturucu operasyondaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan geleneksel festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyor. Çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatasaray Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün, yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kentsel dönüşümün bu etap içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklar güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
5: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesi inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişiyi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek, "Bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin merkezi 7-7 yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van merkezli uyuşturucu operasyonda ise 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan geleneksel festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyor. Çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatasaray Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kentsel dönüşümün bu etap içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz Buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
5: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesi inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişiyi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
7: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek, "Bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin Merkezi 7'de yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van Merkezi uyuşturucu operasyondaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan Geleneksel Festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyor. Çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatas Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kentsel dönüşümün bu etabı içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokak larımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz Buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
5: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesi inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek "Bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin merkezi 7-7 yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van merkezli uyuşturucu operasyondaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan geleneksel festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyor. Çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatasaray Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün, yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kentsel dönüşümün bu etabı içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklar güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz Buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
5: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesi inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişiyi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte bugün başlıyor.
7: 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 3. Otto, Kutsal Roman Germen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü. 1847, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu. 1881, Amerikan Kızıl Açı, Clara Barton tarafından kuruldu. 1904, FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Paris'te kuruldu. 1927, ABD'li havacı Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk pilot oldu. 1950, Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1960, Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı. 1963, Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, anayasanın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. 1971, Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1979, San Francisco, Kaliforniya'da Dan Mike, Harvey Milk, George Mascone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşın White Night Riots yani Beyaz Gece Ayaklanması yaşandı. 1981, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı. 1983, Avrupa Konseyi'nin Avrupa medeniyetlerinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergiden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı. 1991, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1994, Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı, 7'si Türk olmak üzere 185 hacı adayı öldü. 1996, örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayla bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsa'dan Balıkesir'in Altınok beldesinde yakalandı. 1997, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerinin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
6: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin merkezi 7-7 yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van merkezli uyuşturucu operasyondaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir

0: Münir Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan Geleneksel Festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
1: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyoruz. Biz çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatasaray Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
0: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Kentsel dönüşümün bu etabı içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
0: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
3: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklar güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
0: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
4: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesin inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
0: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya Sarı Kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
8: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
5: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
9: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
10: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
7: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor hala.
9: Evet.
7: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan. Ve karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
9: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
7: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
8: Aslında ya öyle değil. Benim param. Benim param o da benim. O da benim.
9: Benim param
8: o da benim. O da benim. Benim param.
9: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
8: 2011.
9: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
7: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
8: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
7: Tamam.
8: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
7: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
6: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftayı bitirecek olduk ama yağmuru bitiremedik diyerek başlayalım. Çünkü müthiş derecede bir yağışla geceden beri neredeyse hiç durmadı. Tam bir böyle muson iklimi yaşıyor gibiyiz. Böyle tatlı tatlı, keyifli duvarların üstünden otlar çıkmaya başladı. Hiç olmayacak yerlerden otlar fışkırmaya başladı. Ve hala da yağış devam ediyor. Meteorolojiye göre de bugün başlıyoruz. Pazartesi'ye hatta pazartesinin ötesinde daha sonraki günlere kadar hatta belki bayram döneminde bile yağışla geçeceğiz gibi görünüyor. Bereketi bol olsun. Efendim ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler efendim. Halil Bey günaydın. Ahmet Bey size de günaydın.
9: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
10: Günaydın. Günaydınlar herkese.
7: İldem'de daha çok yağıyordur şimdi.
9: Çok her yere yağıyor.
7: Allah Allah.
9: Her tarafa yağıyor.
7: Yani Allah var.
9: Maşallah var. Dediğim gibi muson maşallah yağmurlarına döndü. Neredeyse her gün yani yağmurun olmadığı gün neredeyse yok, yok gibi.
7: Aynen öyle.
9: Müthiş yağıyor maşallah.
7: Bereketi bol olsun. Yani şimdi Rabbimin rahmetine de şey yapılmaz ama yani bu kadar rahmet olunca da hayırlısı olsun filan diyesin geliyor. Yani nefes aldırmıyor. Kurban öncesinde esnaf şu an diyor ki abi bir havalar açsa millet alışverişe çıkacak da kurban mı geliyor? Başka bir şey mi geliyor belli değil diyor.
9: Ulusal kanalda meteoroloji uzmanı vardı da şey dedi. Bayramda hava nasıl olacak Türkiye'de dediğinde yarıdan fazlası yağışlı geçirecek dedi.
7: Mantık bu gibi görünüyor.
9: Sanki. Kaç gün kaldı?
7: Bayrama mı?
9: Bayrama.
7: Bir haftada nasıl?
9: Evet. Bugün perşembe, haftaya çarşamba. 6 gün kaldı.
7: 6 gün.
9: Evet.
7: Valla Allah sabrını bol eylesin. Mayıs bitecek oldu. Daha gün yüzü görmedik neredeyse. Yani Haziran'ı da böyle tamamladığınızı falan düşünsenize. Yani yaz yok arada. Mesela Ahmet Bey tatile gidecek. Ne zaman gidecek? Hangi ara denize girecek? Bu yağmurda denize girecek. Aynen öyle. Daha üstümüzden montu çıkartamadık. Şort ne? Kazakla montla falan geziyoruz.
9: Doğru. Ben sabah kalkarken böyle kalın ne var diye. Çünkü hanım kışlıkları çoğunu kaldırdı. Böyle uzun kollu sıcak tutan ne var diye böyle bir aradım, evi aradım yani.
7: Ya yazlık lastiklere geçemedik mesela. Abi, Haziran geldi. Ben geçemedim hala. Yağış var yani. Kışlık lastik yağışta da lazım.
9: Doğru.
7: Ki burada da vatandaşlarımızı değiştirmedilerse bayramı bekleyin yani yağış bir geçsin. Acele etmeyin, hala yol tutuşuyla alakalı ihtiyacımız var. Peki efendim hava durumu böyle olsun, inşallah bereketi bol olsun, bereketli olsun diyelim. En azından bu yaz barajlar kurulu, su sıkıntısı çekiyoruz derdine düşmeyeceğiz. Yani en azından bunu net görüyoruz. Onun dışındaki konularda da Rabbimin rahmeti diyelim ve inşallah afete dönüşmeden rahmetin içerisinden de rahatlıkla ve sağlıkla çıkalım diyelim. Efendim hemen bir para piyasası yapalım. An itibariyle dolar kuru 45 lira 61 kuruştan, euro ise 53 lira 04 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında yukarı dönüşü, Brent petrolde aşağı yönlü ufak bir hareketlik var. Birazdan anlatacağım. Amerika bir teklif sonunda İran kabul edecek mi diye onu bekliyoruz. Bu nedenle altının ons fiyatı 4400 küsur dolarlara kadar düşmüştü. Şu an itibariyle 4537 dolar seviyesinden işlem görürken 110-115 doları gören Brent petrolü şu an itibariyle 105 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul üst üste 2 gündür eksi ve kayıp veriyor. 14012 puanda şu an itibariyle, hala 14000 sınırının da üzerinde. Peki serbest piyasada gram altın 6671 liradan, bir çeyrek altın ise 10872 liradan işlem görüyor. Haberiniz olsun. Peki ne değişti de ne oldu? Hemen oradan bir bakalım isterseniz. Çünkü Amerika Hürmüz alarmını başka türlü değerlendirdi. Onlara bir teklifte bulundu. Teklifin sorusunda da cevabını bekliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını belirterek bundan sonraki süreçte tek sorunun Tahran yönetiminin anlaşma imzalı bir imzalamayacağı olduğunu belirtmiş. Trump Connecticut eyaletinde Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerikan ordusunun önemli bir işler yaptığını söyleyen Trump, son dönemde Venezuela ve İran konusunda da başarılı adımlar attıklarını söylemiş. Trump, İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne sürmüş. İran'da her şey gitti, donanması gitti, hava kuvvetleri gitti, neredeyse her şey. Şu an tek soru şu: gelip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı, bakalım ne olacak diye konuşmuş. Başkan Trump mezuniyet törenine gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da İran'a yönelik saldırıları ne kadar erteleyeceğine ilişkin soruya Netanyahu, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak yanıtını vermiş. Peki ne bekliyoruz? Hürmüz Boğazı'nın denetimlerinden var. Teslim'de demiş ki İran Amerika'nın yeni teklifini değerlendiriyor. İran basınına göre Amerika, Pakistan aracılığıyla Tahran yönetimine yeni bir teklif metni gönderdi. İranlı yetkililerin metni incelemeyi sürdürdü. Ancak Washington'a henüz resmi yanıt vermediği belirtilmiş. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim'in haberine göre İran'ın 14 maddelik teklif metninin ardından Amerika'da Pakistan üzerinden Tahran yönetimine yeni bir teklifte bulunmuş. Müzakere heyetinin yakın bir kaynağa dayandırılan haberde gönderilen metnin incelendiği ancak Amerika tarafından henüz resmi bir yanıt verilmediği açıklanmış. Amerika tarafına henüz resmi yanıt verilmemiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Amerika'nın teklif metni incelemeye devam ettiğini söylemiş. Teklifin içeriğiyle alakalı bilgin var mı Ali'cim? Sen arada bir bakıyorsun. Bak, ben birazcık haberden uzağım bugünlerde.
9: Zenginleştirilmiş, %60'ın üzerine çıkan zenginleştirilmiş uranyum yaklaşık 455 kilo. Bunu bana diyor teslim edeceksin diyor. Bu bir.
7: Yok, toprağın altında ne yapacak adam?
9: Yok ya, o hazır vaziyette. Bunu bana teslim edeceksin. Bu zenginleştirilmiş uranyum yapılmış, bitmiş, zenginleştirilmeye devam ediyor. Yani bir sonraki aşama artık nükleer bomba ya da füze yapımına doğru gidiyor.
7: Peki.
9: Bu iş çok zahmetli, yüksek teknoloji isteyen bir şey. Bunu diyor bana bir teslim edeceksin diyor. Tamam, peki. Sonra diyor ki sen en uzun menzilli füzen diyor 300 kilometre olacak. Daha uzun menzilli füzen olmayacak. Kalanları da diyor imha edeceksin. Ben diyor gözetmen, denetmen falan göndereceğim diyor. Onları diyor,
10: savaşçı varsa içeride at sen onu
9: diyor. Çalışmaz
10: yani.
9: Hale getireceksin diyor. Tamam, o da tamam. Hürmüz Boğazı'nı açacaksın. Körfez ülkelerine çatışma yapmayacaksın. Ve en önemli taleplerinden biri de özellikle Hizbullah ve Husiler tarafından desteğini çekeceksin. Genel hatlarıyla bu. İran'da diyor ki hayır diyor, bunların hiçbirini yapmam diyor.
7: Henüz demiyor, düşünüyoruz demiş ya.
10: Komple teslim ol demiş. Komple teslim ol demiş zaten.
9: Öyle söylüyor zaten. Bana diyor beyaz bayrağı çek, diz çök ve ben ne dersem onu yap diyor. İran tarafı da diyor ki hayır diyor, ben böyle bir şey yapmayacağım diyor. 2000 kilometre ve üzeri füzelerimi yapacağım. Hürmüz Boğazı artık benim. Ben buradan gelen geçenlerden para kazanacağım diyor. Ticaretime devam edeceğim, işime gücüme devam edeceğim diyor. Ne yapıyorsan yap diyor. Bugüne kadar da söylediği bu. En son şu an geldiğimiz noktada henüz cevap verilmedi. Muhtemeldir ki yine benzer bir cevap verecek. Çünkü günlerdir halka açık yerlerde İran'ın her tarafında halka, vatandaşa silah dağıtımı var ve silah kullanımı, silah temizleme ile alakalı eğitimler ve dersler veriliyor. Bak, bu şimdiye kadar dünyada çok az görülmüş bir şey.
7: Hı hı.
9: Vatandaşa silah eğitimi. Neye hazırlık peki bu? Bir kara savaşıyla birlikte büyük bir savaşa hazırlık, vatandaşı da işin içine dahil edecek bir Yani ya hep ya hiç, var olma ya da yok olma savaşı gibi bir şey. İran tarafından bakış açısı bu.
7: 80 milyon değilse de 10 milyon düşünsene. Gizlenmiş, evinde duran, sivil gibi görünen ama elinde silah olan asker oluşturmuş oluyorsun.
9: Teşbihde hata olmasın. Biz Türkler olarak dünyada hiçbir memlekete, hiçbir medeniyete benzemeyiz ama bizdeki nene hatunları düşünün. Top mermisi üzerine, kendi bebeğinin üzerindeki battaniyeyi alıp da top mermisinin üzerine seren, benim evladım gitse bir çocuk gider ama bir top mermisi çalışmazsa tüm millet gider diyen nenelerimizi düşün. Kurtuluş Savaşı zamanında verdiğimiz mücadele düşün. Benzer demiyorum ama buna doğru giden bir hazırlık var İran'da. Hmm. Öyle ya da böyle bir anlaşma olacak mı? Evet olacak ama çatışarak mı, çatışmadan mı bu sonuca ulaşacağız? Muhtemel ve yüksek ihtimalle çatışarak, ABD büyük bir yıkım vererek, sonrasında da bir çatışma. Ha şu da olur. Şimdi 10 tane madde var. Biri he diyor, biri yok diyor. Bu öncesinde başlangıçta 20'nin üzerindeydi. Daralta iki tarafta bazı şeylerden feragat ederek yavaş yavaş maddeler azalıyor. Bir yerde de anlaşılacak. Ama nerede onu bilmiyoruz.
7: Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Amerika İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor demiş haberde. İran Dışişleri Amerika'nın yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıklamış. Amerikan ordusu ise Hürmüz'de İran tankerlerine askeri operasyon düzenlemiş. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyip Hürmüz'den geçiş için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve bu kurumdan izin alınması gerektiğini söylemiş. Kendilerinin iletildiğini, Amerika'nın görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu an bunları inceleme aşamasında olduğunu söylemişler. BK'yı Amerika'ya karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etmiş. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerini bir kez daha altına çizmiş. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim'in müzakere heyetine yakın kaynağa dayandırdığı habere göre metnin incelendiğini ancak Amerika'ya henüz bir yanıt verilmediğini söylemiş. Savaş bölgenin çok ötesine yayılacak mesajı da gelmiş. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'un yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ise Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyada açıklama yapan Pezeşkian, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu söylemiş. İran devrim muhafızları da İran'a yönelik saldırganlık tekrarlarınsa savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak açıklamasını yapmış. İran'da yeni Hürmüz haritasını paylaşmış. Bu bölgeler benim kontrolüm altında demiş ve çok önemli bir miktar. Normalde sadece o boğaz kısmı ve Endar kısmı gibi görüyoruz ama bunun ötesindeki çok önemli bir miktarı da kendisi adına işaretlemiş. Buralar benim kontrolümde. Burada da benden izin alacaksınız demiş. Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz ama İki tane farklı haber var. Goldman Sachs küresel petrol stokları rekor hızla geriliyor başlığını vermiş. Piyasada ciddi sıkışıklık yaşandığını belirtmiş. Bank analistleri 20 Mayıs tarihli notuna göre görünür stoklar Mayıs ayı itibariyle günde 8.7 milyon varil rekor hızla geriledi. Bu düşüş çatışmanın başlamasından bu yana görülen ortalama düşüş hızının yaklaşık 2 katına geliyor. Analistler fiziksel piyasalarda sıkılaşmaya devam ediyor. Tahmini petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden normal seviyeden yalnızca %5'i civarında değerlendirmesinde bulunmuş ve bu krizinde insanların ve daha doğrusu dünya üzerinde küresel petrol stoklarını ve bekleyen rezervleri hızla yok ettiğini söylemiş. Şimdi soru şu, rezervler yok oluyor, günün birinde savaş bitecek diye tahmin ediyoruz. 3 ay sonra, 1 ay sonra, 10 gün sonra bilmiyoruz bunu. Ama bunun sonrasında yıpranan ve zarar gören tesisleri hesap ettiğinizde, rezervleri yeniden dolduracağız ve toparlayacağız demeye hesap ettiğinizde bu çok daha uzun bir maliyet süresine sebep oluyor. Aynen.
9: Tesisler vurulmuş, koca koca tesisler, devasa tesisler. Belki de adam 30 milyar dolar, 50 milyar dolar harcayacak. Hadi bu parayı bulun, bunun bir inşaat süresi var. Akşam karar verdim, hadi yarın sabah deyip de akşama tekrar faaliyete geçmiyor bunlar. O tesisler, depolama tesisleri, çıkarma tesisleri, nakliye, bir taraftan o boru hatları, hepsini yerle bir ettiler. Sadece İran tarafı değil. İran'da, işte o Katar'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dünyanın en büyük tesislerini de vurdu. Bunlar da aylar sürer, belki de yıllar sürer tekrar eski haline gelip de çalışır vaziyete gelmez. Peki bu kadar geçen zamanda ne olacak?
7: İşte, biz petrolü yukarıdan almaya devam edeceğiz.
9: Aynen öyle.
7: Yani bu fiyatları çok düşüreceğimiz bir potansiyel kalmıyor. Yani yeniden zor. 40 lira 50 lira civarında yakıt alabilir miyiz de hesap edecek olursak, Türkiye şartlarında zaten bu çok zor da aradaki farkları çıkartmamız lazım. Dünya literatürü içinde çok da imkanlı hale gelmiyor. Goldman da böyle demiş zaten. Goldman saç kariyerinde bilinen ve tecrübeli strateji Jeffrey Curry. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle bazı merkez bankalarının enerji faturalarını ödemek için zorunlu satıcı durumuna geleceğini söylemiş. Bu kısım önemli. Bu adamın tahmini, yatırım tavsiyesi değildir. Haber böyle geçtiği için getiriyorum. Curry'e altının kısa vadede 4000 dolara gerileceğini, ancak enerji krizinin büyümeyi vurmasıyla başlayacak faiz indirim döngüsünde 10 bin dolara yürüyeceğini öngörmüş. Altınla alakalı.
9: Çok, çok doğru.
7: 4000'e kadar düşecek diyor, ya da belki 4000'in altına düşecek ama sonrasında bu krizin bitmemesi halinde 10 bin dolara kadar çıkacak. Amerikan doları da aslında bu anlamda en değersiz varlıklardan biri haline gelmeye başlayacak ki biz de ona paralel gittiğimiz için bizimki de çok değersiz haline. 10 bin dolarlık altın ne olur yani?
9: Evet.
7: Değil mi?
9: Çok doğru bir yaklaşım. Çünkü savaşla beraber hani şunu diyorlar ya işte, ya altın neyi sever? Kaosu sever. Altın savaşı sever. Altın bilinmezliği sever. Dolayısıyla sever dediğimiz konu, fiyatı artar, talep evet. artar. Ama bu o belirsizlik ortamı olana kadarki süreç. Ama ortaya bir savaş çıktıktan sonra devletlerin, milletlerin, insanların neye ihtiyacı var? Nakite ihtiyacı var.
7: Doğru.
9: Artan maliyetlerle beraber bu sefer ne yapıyorlar? Merkez Bankası'nda neyimiz var? Hadi bir bozduralım. Bu sefer para ihtiyacı olduğu için elindeki hazır stokları eritiyor. Nasıl ki petrol stoğu eriyor, altın stoğu da eriyor. Bu sefer sen piyasaya altını sunup karşılığında TL aldığında, varsayalım dolar aldın, euro aldın, yen aldın. Bu sefer ne oluyor? Arzı artırdın. Arzı artırdın dediğin anda da bu sefer altının fiyatı düşüyor. Peki bu süreç için geçerli. Şu anki yaşadığımız durumda bu. 8000 TL'leri aşan bir altın 6500 lira kadar geriledi. Sonrasında bu savaş bir şekilde bitti.
7: Evet.
9: Tekrar bu talep ortamı oluşmaya başlayacak. Talep olmaya başladığı zaman da tekrar bu sefer altının miktarında azalma. Arz sınırlı, talep sonsuz, öyle düşün. Bu sefer fiyatlar inanılmaz bir şekilde yukarı çıkacak.
7: Peki aslında oradaki bir başka değerlendirme şu: enerjiye ihtiyaç. Şimdi Trump'ın en son bunu özellikle bugüne konu olarak da konuşmak istediğim noktalardan bir tanesi. Ülke gündeminde karışıklıklar var. Kayseri içerisinde Kayseri Spor var, o var bu var, ama bir taraftan da bir gelecek perspektifiyle alakalı birazcık böyle bir beyin fırtınası da yapmak istiyorum. Şimdi Trump Çin'e gittiğinde dedi ki en büyük ihtiyaçları enerji. Ve obur bir aslan gibi böyle, yani sürekli olarak enerji almak zorunda, petrol almak zorunda, elektrik almak zorunda, uranyum zenginleştirme, bir şeyler yapmak zorunda. Yani bu sadece Çin için geçerli değil, tüm dünya için geçerli. Müthiş derecede enerjiye ihtiyacımız var, delirmiş gibi. Şimdi bir başka noktaya geliyoruz. İnternet altyapımızdan düşünce altyapımıza ve bazı şeylerin mekanikselliğine kadar aslında tüm sigorta ve tüm kilit nokta enerjiye dönüyor. Mesela şu an çok konuşuyoruz ya, yapay zekada ne oluyor diyoruz mesela, değil mi? Yapay zeka müthiş bir ilerleme kaydediyor ve gerçekten bizi bizden iyi öğrenmeye başladı, adım atlamaya başladı. Hani ilk başta çıktığı kadar acemi değil yani, son bir yılın içerisindeki gelişimi gerçekten büyüleyici, böyle baş döndürücü. Ama bunların her birinin tek bir kilit noktası var: enerji.
9: Su ve elektrik.
7: Enerji. Yani işin tamamı enerji. Şimdi suyla alakalı orada hikayeyi birazcık şuna doğru geçiriyorlar Halil'cim. Bu enerjiyi üretmek için değil, bu makineleri soğutmak için suya ihtiyaç var. Evet. Kıvamı var. Ama teknolojide onların soğutma kapasitesini değiştirebilen başka materyaller de var. Mesela hidrojenle de soğutma yapabiliyor, misal veriyorum. Başka bir şeyle de soğutma yapabiliyor. Su kaynaklarını da evet çok ciddi etkiliyor, ama enerjiyle alakalı ihtiyacımızı şu an çok müthiş uç noktalara doğru getirmeye başladı. Şimdi son dönemde dinleyicilerimiz belki vakıftır belki değildir, otonom yapay zeka modelleri çıkmaya başladı. Yani bir işçinin, iki işçinin, iki çalışanın, beş çalışanın, on çalışanın, yüz çalışanın yapabildiği basit türevli işleri yapay zeka modeliyle çözebilecek bir sistem gerçekleştirildi ve bunun da yeniden enerjiye ihtiyacı var. Yani dünyanın yeni dengesi aslında altın mı, bitcoin mi, o mu, bu mu vesaire derken tamamıyla enerji kısmı haline gelebilecek gibi görünüyor. Bir dönem hatırlıyorsunuz, bitcoin'in özellikle çıkma dönemi itibariyle ekran kartları ve işlemciler üzerinden çok fazla bir gündem olmuştu. Ama şu an NFT üretimi dediğimiz, yani milyon dolara satılan o NFT'ler, hani bunlar çok önemli filan dediğin NFT'ler artık para etmiyor. Yani çünkü insanların gözünde bu kalmadı. Mesela bir dönem iyi hatırlayın, aslında yakın tarihimiz, ne olacak olacak acaba diye düşünmüştük. Meta diye bir dünya oluşturulmaya çalışıyordu. Metaverse oluşturulmaya çalışıyordu. Sanal bir dünya. Senin orada sanal varlığın olacak. Orada tapuların ya, olacak.
9: Boğazını satıyorlardı.
7: Aynen öyle. Şu an var mı o hikaye? Yok. O da kapandı.
10: Tutmadı.
7: Tutmadı mı? Plan yoksa bir girizgah mıydı? Bir yanılsama mıydı? Onu da çok fazla bilmiyorum. Ama şu an yapay zekanın oluşturduğu sistem başka bir dünyaya bize kapı açtı. Otonom araçlardan otonom sistemine
10: kadar. Matrix filmine doğru gidiyoruz ya. Nasıl? Matrix filmine doğru gidiyoruz.
7: Gibi. Daha fazlası belki de daha da farklı haline gelecek iş.
10: Yani biz ölmeden herhalde o filmin yarı yarıya gerçekleşecek gibi geliyor bana. Belki de bu hızla ilerlemeye giderse ki bu çan eğrisi gibi şey ilerlemesi yok yani. Her sene bir adım atmıyor.
7: Doğrusal biliyorsun. Gitmiyor iş.
10: Tabii tabii çan eğrisi şeklinde böyle bir anda tırmanış şeklinde. Ya yıllar yıllar önce o Bill Gates'in bir açıklaması vardı işte Microsoft yazdı bilmem bir şey bir sürü yazılımlar şunlar o bilgisayar artık dünya nereye geldi. Yani gerçekten teknolojinin hızlanışı o çağın erisinin en alt kısmı var ya o zamanlar ya arkadaş daha ne bulacaklar teknoloji bu kadar ilerlemiş bilgisayarlar bu kadar hızlı olmuş dediğimiz günlerde onun bir cümlesi vardı daha onun en dibindeyiz daha böyle düz yerdeyiz daha tırmanmaya geçmedik diyordu.
7: Yeni başlıyoruz.
10: Yeni başlıyoruz diyordu ki. Hayal edebildiğimiz kadar konuşabiliyoruz açıkçası bu konularda.
7: Ama hayalin ötesine geçen de bir gerçek var Ahmet Bey. Yani şimdi hayal ettiğimiz kısım var evet ama şu an yapay zekada son dönem yine birazcık kafayı sardım biliyorsun. Yani ne oldu ve ne bittiğini de çözmeye çalışıyorum. Bakış açısı, mantığı ve matematiği çok farklı bir noktaya geliyor ki bu bizim base kullanımımız. Yani son kullanıcıya verilen ucunu kullanabiliyoruz biz şu an yapay zekada. Yani adamın merkezindeki o kafa yapısını falan kullanmıyoruz. Aylık $20 ver, $50 ver, $100 ver hepsinin ayrı modülasyonları var ve bunu kullan diyor. Ama şunu fark ettiğim çok net, çok aşikar. İlk başta kullandığımız ChatGPT üzerinde bile ilk başta kullandığımız saçmalığı şu an yapmıyor. Ya yani mesela o dönem Halil İbrahim Öztürk
10: küfreden kim? Küfreden vardı ya bir tane. Hı? Küfreden vardı ya o hangisiydi?
7: O buna küfrettirdiler. Chat'e küfrettirdiler.
10: Chat miydi o küfredi? Yok, Grok. Hani ahlak bozuk bir yapay zeka vardı.
9: Grok muydu?
7: Twitter'in Grok'u vardı. Evet, Grok olabilir o.
10: Onu toparladılar dediler. Daha üstürüplü konuş.
9: Yani daha samimi geliyordu daha bizden gibi.
7: Ama neyi yüklersen ve neyi anlatırsan orada kalıyor adamda. Yani sen ne anlatırsan ne öğretirsen onu.
10: Biz de huydur bir turist bulduğumuzda ilk küfür kelimeleri öğretiriz. Yapay zekaya da ilk onu öğretmişizdir aynen kesin.
7: Çocuklara bile öyle öğretiriz ya küfret bir tane şuna filan diye öyle gidiyor iş. Şimdi buradaki gelişim baş döndürücü ve biz bu gelişimin neresindeyiz sorusuna da gelmek istiyorum. Bir enerji ihtiyacı var işin içerisinde. İkinci noktada biz bu işin neresindeyiz? Türkiye olarak neresindeyiz? Ya mesela son dönemdeki en büyük keyiflerimizden bir tanesi hangisi? Özellikle uzay ve havacılık konusunda ve dronelar konusunda, uzay havacılık demeyelim, dronelar konusunda müthiş derecede güzel gelişmeler kat ettik. Yani bunun hakkını verelim, hakikaten güzel gelişmeler kat ettik. Ama dünyanın gittiği yere bakarken, İran'ın şu an oluşturduğu pozisyona da bakarken, acaba cambaza bakla mı geçiyoruz'u da düşünmeden edemiyorum. Çünkü başka bir mantık ve matematik var. Yani sen mesela dronelar oluşturuyorsun, kamikaze dronelar oluşturuyorsun, ben buradan hareket edeceğim, saldırı ya da savunma yapacağım. Ya da taarruz yapacağım diyorsun. Yapay zeka ile ya da elindeki daha küçük cihazlarla daha aktif bir sinerji oluşturma şansına sahip oluyor.
9: Türkiye onu da yapıyor. Daha küçük, daha minimal. Hı-hı. On binlercesini böyle sivrisinek diye yeni bayraklar
7: onu biliyorum. Çıkardı. Onu biliyorum. Karşımızda o yapay zekanın bizde olmaması, yapay zeka modülasyonunun ve yazılımlarının bizde çok aktif olmaması üzerine aslında söylediğim aracım.
9: İşte onun için anladın de mı? Mesela karşı taraftan başka bir teknolojiyle senin gönderdiğin bu dronları ya da kamikaze dronlarını engellemesin evet. diye başka teknolojiler de kullanıyoruz. Mesela internet bağlantısı olmayan, kendi kendine otonom giden, hı-hı. herhangi bir uyduyla bağlantısı olmayan.
10: O zaman onun da içinde bir yapay zeka vardır.
9: İşte onun içinde de yapay zeka var ve dışarıdan müdahale edilemiyor mesela. O tarz teknolojiler de var. Ha biz neredeyiz? Atıyorum Rusya nerede? Amerika bu işin neresinde? Bunu bilmiyorum.
10: Siber konusunda biliyorsun bu İsrailliler çok şeydeler yani ileri durumdalar o siber saldırılarda. Adamlar sattıkları teknolojinin içerisine gizli kodlarla birçok yerde
7: adamlar siber çağrı cihazının içerisine patlayıcı yerleştirdi.
9: Onun için her şeyi yani. Kendimiz yapmamız lazım. Kendi yazılımımız, kendi ürünümüz, kendi ham maddemiz, kendi teknolojimiz. Bak şimdi dün
10: açık kaynak kodlu olması lazım.
9: Aselsan akıllı cep telefonu, yerli yazılımla yerli bir cep telefonu çıkaracak. Hmm. Zamanında Aselsan 1919 vardı 90'ların sonunda. Evet. O zamanki teknolojisi dünyanın en iyi, en güvenilir telefonlarından biriydi.
10: Nokia da öyleydi.
9: Ama sonra bitti. Bir anda piyasadan çekildi gitti. Şimdi yeniden bununla alakalı bir şey var. İnşallah olur. İnşallah karşılığı olur. İnşallah bizler de kullanırız. Bambaşka bir şey yapacağız diyorlar. Güvenilirlik izlenmesi, dinlenmesi, hacklenmesi neredeyse imkansız olacak bir teknoloji üzerine çalışıyorlar. Çıkar mı? Tabii ki yaparlar. Ya Türkiye bu konuda hakikaten çok iyi. Ama hem savunma hem saldırı anlamında da sen ne kadar güçlüysen o kadar güvendesin.
7: Not. Burada hikayenin bir başka noktasına yerli yatırımcı ya da yerli kaynaklar için bizim öğrenci kaynağımız için de aynısını düşündürmek istiyorum. Mesela hafta sonunda Melik Gazi Belediyesi'nin Uzay Havacılık Festivali vardı. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Çok efektif bir alan yoktu yani böyle çok abartılacak bir durum yoktu. Yine biz aynı standları kurarak devam ettik. Biz artık Selçuk Bayraktar modelini şöyle bir noktaya koyalım. Yani kendimize vitrine koyalım bunu. Yani bu hedefleyeceğimiz modellerde bir tanesi. Ama şu an Türkiye'de öğrencisinden tut işletmecisine kadar herkesin yapmış olduğu taarruzun ana ekseni şeye döndü. Drone üreteceğiz, İHA üreteceğiz, SİHA üreteceğiz'e döndü. Yani şu an mesela okullardaki yapılara baktığın zaman füze, roket, drone. Füze, roket, drone. Şimdi burada bu modülasyonla alakalı bizim bir ihtiyacımız var. Selçuk Bayraktar modeli burada evet bizim için bir emsal olsun ama beraberinde bir ikinci, üçüncü modele de ihtiyacımız var. Yapay zeka ile alakalı, yapay zeka ile üretimle alakalı, yapay zekanın alanda kullanımı ile alakalı bir modele zinhar ihtiyacımız var. Yani yoksa bu motivasyonda şunu yaşıyoruz. Gördünüz mü bilmiyorum. Daha önce onlarca kez standlar gezdik mesela. Üniversitenin Erciyes Üniversitesi geçen gün işte bir şey hazırlıyor. Sayın Rektör Hocam bir sunum hazırlıyor. Üniversite nereden nereye geldi diye kapıda standlar var. Standlarda ne var? Simülasyon var. İHA için yapılan hazırlıklar var. Yazımsal hazırlıklar var. Beraberinde füze için hazırlıklar, roket hazırlıkları var. TÜBİTAK'ta mesela neydi bizim? Teknofest. Teknofestlerimizde de hemen hemen mantık aynı. %90 oranında füze, drone ve uçuş teknolojisi üzerine gidiyoruz. Ama bunun yanına bizim burada minimum %50 belki de şu anki konjektür itibariyle şeye dönmemiz gerekiyor. Yapay zeka modeline dönmemiz gerekiyor.
10: Ya yakın zamanlarda hatırlıyor musun bilmiyorum. Bizde de paylaşım olmuştu. Bizim Kayseri'de bir bilim şeyimiz var değil mi? Harikalar Diyarı'nın orada. Evet. Oradaki bilim merkezindeki aletlerin durumu şeye baktığın zaman yani niye her taraf füze durana döndü? Abi teknoloji bundan ibaret değil ki. Kesinlikle. Ki oranda işler acısı bir hali vardı. Orada ben de birkaç kere çocuklarımı götürdüm. Böyle aletler, şeyler, çocukların deneysel olarak görebilecekleri işte havalar, bir sürü deneysel teknolojik uzay malzemeleri falan vardı. Biz ona sahip çıkamadık ki. Ama ne yaptık? Selçuk Bayraktar modeliyle sağa sola habire füze modelleri, füze simülasyonları, işte dronlar yapıp çıkıyoruz. Ya ben bence burada bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Biz popülaritenin peşinde koşuyoruz yine.
7: Aynen öyle. Şimdi daha önce anlatmıştım bunu size biliyorsunuz bir dinliyorsa kusuruma bakmasın isim vermeyeceğim ama işte geçen sene Ramazan'da herhalde denk geldik. Ne yapıyorsun abi biz savunma sanayi işine gireceğiz. Ne yapacaksınız? İşte şuna işte şu firmalara biz şey üreteceğiz. Havelsan'a, Aspitsan'a, Vırta Zırta biz ürün üreteceğiz. Ne üreteceksiniz bilmiyorum ki. Henüz bilmiyorum. Yani bak buradaki popüler kültür Türkiye için başka bir popüler kültür haline geldi. Mesela Halil bu anlamda bana katılacaktır. Evet çok ciddi yatırımlar var gibi görünüyor ama önümüzde çok önemli bir aşamaya açtığımız TOG gibi bir gerçek var bizim. İkinci, üçüncü markayı bugüne kadar özel sektör marifetiyle çıkartmamalı mıydık? Bence çıkartmalıydık. Çin dakikavaşı çıkartıyor.
10: Zarar ediyor onlar nasıl çıkartsın daha?
7: Yok şey TOG bu sene kar ilan etti. Kar açıkladı. Ahmet Bey şöyle düşün. Halil'in o anlamdaki tespiti doğru. Şimdi sen tutmuşsun 1 milyar dolar, 5 milyar dolar şey ödemişsin. Kurulum maliyeti ödemişsin. Yani müsaade et de ilk başta satar satmaz, başlar başlamaz bunu kâra geçmesin. Bu zaman alacak.
9: Ya Tesla bile 13. yılda mı 14. yılda kâr açıkladı ya. Biz daha 3. 4. yıldayız. Bu yani, normal. 1 milyar dolar para yatırmışsın, yarın geri alayım. Yok böyle bir dünya yok.
10: 1 milyar dolara yatırımın tamamını finanse etmek açısından demiyorum. Şimdi TOG'un satış fiyatlarına bakarsan o fiyatlarda zaten zarar etmesi mantıksız.
9: Yok o şey değil. Senin satın aldığın fiyat TOG'un kendisine gitmiyor. 2,5 milyon TL şu an işte uzun menzilli diyebileceğim bir şey vergi dilimine girmeden. O 2,5 milyonun atıyorum 1,5 milyonu TOG'un fabrikasına gidiyor. Geri kalan 1 milyonu devlet alıyor.
7: Evet.
9: Vergi olarak.
7: O da onu kurtarabilecek hadise. Ama şu hadise, yani şimdi TOG başarılı bir model olarak bence ortaya çıktı ve vatandaş sahiplendi. TOG'un yanına farklı iki marka daha özel sektör bir tarafından çıkmaz geliyor. Mıydı?
9: Fabrika eski, hani firma ismi söylemekte beis görmüyorum. Honda'nın Türkiye'deki Sakarya'daki ve Kocaeli'de bulunan fabrikaları vardı. Hı-hı. Üretim fabrikaları. Bunu bir yerli bir firma satın aldı komple fabrikayı. Çünkü Türkiye'den çıktı Honda. Evet. Üretimden çıktı. Bu yerli bir firma aldı. TOG benzeri bir marka geliyor. Ha, 6 ay sonra lansmana yaparlar. 1 yıl sonra onu bilmiyorum ama tamamen özel sektör içerikli, özel sektörün yaptığı bir yeni bir markamız daha geliyor. Bir tane daha Bursa merkezli bir markamız daha geldi. Daha küçük. Yani 120-130 kilometre menzilli, işte en fazla 70 kilometre hıza çıkan mini minnacık bir aracımız, şehir içi için kullanabilecek bir 4 tekerlekli bir aracımız da çıktı. 750.000 TL diye fiyat da açıklandı.
7: Evet.
9: Mesela şehir içi için ya da böyle lojistik için, kuryeler için belki.
10: Kargocular, markocular kullanıyor. Kargocular zaten yapılıyor. Falan. Konya'da şurada burada yapılıyor bir sürü makine.
9: Yok, bu daha farklı. Yani marka söylemeyeyim. İşte Citroen Ami'ye benziyor. Ya da işte Fiat'ın çıkardığı, neydi ismini hatırlamıyorum. Şu an 600-650 bin lira fiyatlı olan. Onun rakibi olabilecek bir şey. Keşke hızlansa. Ben bu konularda sizinle hemfikirim. Keşke daha fazla marka çıksa. Keşke devlet destekli, teşvikli daha fazla marka
10: çıksa. Daha küçük, daha minimal araçlar mı çıkartacaklar? Böyle hani.
9: Yok yok. O diğer Honda'nın fabrikasında TOG benzeri. Öbürü Bursa'da çıkan yeni, o küçük, minnacık. Küçük bir araba.
10: Citroen markasını söyledin ya, onun gibi şimdi otopark çizgilerinin içerisinde iki tane sığar mı yani? Trafik sorununa da çare olur mu diyor.
9: Bildiğin dört tekerlekli araba ya. B sınıf ehliyetle kullanılacak bir araba ya. Anladım. Normal bir araba düşün. Tamam. Ama küçük, minnacık. Yani 3,5 metre mi, 3,2 metre mi ne?
10: Minnacıksa trafik sorununa da birazcık faydası olur demeye çalışıyorum. Yani birazcık daha küçük yapın, koca koca araba yapıyorsunuz. Bir kişi
9: sığmıyor.
10: Bir kişi gidiyor abi arabada. Yani biz toplum olarak 2 kişi, 3 kişi, hani herkes bir arabayla bir yere toplu olarak gitmiyoruz. Toplu taşıma diye bir şey yok. Koca koca arabaları alıyoruz, bir kişi kullanıyor trafikte. Bakın yani içerisinde 2-3 kişi giden kimse görüyor musunuz?
7: Hepimizin kendimize ait konfor alanı.
10: Ondan dolayı diyorum ki hani daha böyle minimal, daha sportif, küçük yapsalar da hem de trafik sorunu ya da park sorunu biraz daha azalsa diyorum.
7: Bence de makul ama biz hem yeni modeller, yeni markalar ve yeni hikayeler yaratmak zorundayız. Bunu Kayseri sanayici ve iş adamları için de söylüyorum. Bakarken lütfen artık başka bir gözle lütfen bakmaya başlayalım. Mesela sandık sepetle bu iş olmaz demişti Hulusi Paşa, kızmıştık. Cümle doğru değildi. Yani sandık sepetle bu iş olmaz derken bu şehrin ihracatını sağlayan da buydu. Ama doğru cümle şu olur: artık bunun bir miktarını başka bir yere doğru dönüştürmemiz lazım. Makine ise makine, yapay zeka ise yapay zeka, otomotiv ise otomotiv. Bizim bir yere doğru dönüşmemiz gerekiyor. Ve bize bir sarhoşluk veriyorlar. Yani bu sarhoşluğu da müthiş gazla veriyorlar bize. Kötü işler yapmıyoruz. Bakın kimse yanlış anlamasın bunu. Hani zinhar istemezlik ne yapılırsa yapılsın bundan istemeyiz denilebilecek mantıktan bir çıkalım. TOG'da da yaşadık bunu. Biz işte atıyorum İHA SİHA modellerinde de yaşadık. Siz ne yapıyorsunuz ki? Drone uçuruyorsunuz, uçurtma uçuruyorsunuz diyen insanlar da vardı. Bu kısmı geçerek söylüyorum. Yani buraya takılmayalım. Çünkü eğer biz buraya takılırsak takıldığımız nokta şu oluyor. Bunlar karşı çıktı, biz inadına drone yapıyoruz oluyor. Ya bizim inadına drone yapmaya değil, ülkenin menfaati için drone yapmaya ihtiyacımız var. Ve burada bazı mihraklar, bunu hatırlarsınız, çok çok iyi hatırlarsınız. Filmini en azından bilirsiniz, o devrim arabaları filminde de. Yani hiç olmayacak denilen kıvama getirebilecek bir kafa yapısı var. İster dış kaynaklı, ister iç kaynaklı. Bu kısmı geçerek söylüyorum. Ama bizim hareket alanında yeni modellemelere ihtiyacımız var. Ve bunu çocuklara aşılamaya ihtiyacımız var. Bugün çocuklara İHA, SİHA, drone yapmak üzerine bir kültür yetiştirdiğiniz için muhtemelen önümüzdeki 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca İHA, SİHA teknolojisinde çok farklı kırılımlar ve beceriler elde edeceğiz. Burası kesin. Burada başardık. Yani bunu net söylüyorum. Mesela Teknofest gençliği denilen modelde de bence başardık. Yani bu gençlere bir motivasyon verdik. Yani gökyüzü. Doğru mu? Gökyüzü. Yani drone yapacağız. İHA yapacağız. Evet. Bu kısım okey. Yani elinize kolunuza sağlık. Şimdi birilerinin burada bir startup yaparak başka bir model ve birkaç modeli Türkiye'ye ve sürece yedirmesi lazım. Çünkü dünyaya gittiğiniz zaman, misal veriyorum, Amerika'ya gittiğinizde bizim kadar İHA SİHA teknolojisi üzerine kurgulanan bir yapı yok. Bu bizim becerimiz. Evet, burada iyi olduğumuz noktalardan biri. Buna da itirazım yok ama tek taştan duvar olmuyor ki kardeşim.
10: O teknolojisini zaten askeri sektör almış.
7: Aynen öyle. Yani
10: vatandaşın bu kadar gündeminde değil o.
7: İşte
11: oradaki askeri sektörün aldığı kısmı biz tüm vatandaşa mal ettik. Şimdi buradaki döneceğimiz yer yapay zekaya mı döneceğiz? Yeni otomotiv modelleri mi? Yeni atıyorum mühimmat modeline mi döneceğiz? Başka bir mantıkta mı yapacağız? Evet, bunu yapan birileri var. Yapmaya çalışan birileri var ama topluma daha fazla yayma ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Israrla ve inatla da bunun altını çizmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yoksa bunu kaçırdığımızda şu oluyor. Evet, elimizde çok iyi İHA'cılar, çok iyi füzeciler çıkacak. Bu çok önemli bir marifet. Kimse küçümsediğim falan düşünmesin. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben gurur da duyuyorum yapılan her işten. Ama bir adım öteye geçip tabana başka modellemeler yaymamız lazım. Çünkü biz bununla uğraşırken ve sadece gözümüz burada kalırken bunun popülaritesinde biz sadece Selçuk Bayraktar ideoloji, idol yani artık idol Türkiye için bir idol Selçuk Bayraktar. Çocuklar için de bir idol. Şimdi yetişen çocuk yapıyor işte drone yapıyor, füze yapıyor. Ne yapacaksın? Selçuk Bayraktar gibi olacağım diyor. Bak bu çok güzel bir şey. Yani bu adam bu gencecik haliyle bu memlekete başka bir şey kattı. Başka bir motivasyon kattı. Beğen beğenme. Ama bizim yeni model ve modellemelere, yeni motivasyonlara bu konuda ihtiyacımız
10: var. Ya da bir adım ötesine geçmenin yolunu aramamız lazım.
11: Evet.
10: Yani bir şeyleri taklit etmek ya da onların yaptığını onlar gibi yapmak ya da onlardan biraz daha iyi yapmak değil. Yeni teknolojiler, yeni gelişmeler dünyaya yön verebilecek, önümüzdeki 20, 30, 50 yılda yön verebilecek ufukların peşine düşmemiz lazım.
11: Aynen öyle. Yani bunun içinde bize yeni motivasyonlar ve yeni hareket alanları getirmesi gerekiyor. Halicim ne dersin?
9: Şimdi söylediklerinize katılmakla beraber katılmadığım noktalar da var.
11: Tahmin ediyorum onun için ne dersin.
9: Şöyle, sizin tahmin ettiğinizden ya da söylediğinizden çok daha fazlasını yapıyor Türkiye. Mesele sadece drone da değil. Böyle dersek çok küçümsemiş oluruz Türkiye'yi. Şu an dünyada söz sahibi olmaya başlayan ülkelerden biri ve dünya silah ticaretinde İlk 10 içerisine girdik. İnanılmaz bir başarı. Dünyanın en fazla silah ihraç eden, drondan bahsetmiyorum. Genel savunma
10: sanayi. Tabanca falan mı?
9: O da dahil olmak üzere. Füzeler dahil olmak üzere. Dünyanın en büyük top mermisi üreticisi mesela Türkiye. 135 milimetrelik top mermisi ki en böyle fırtına obüslerinde falan kullanılan.
10: Karasal savaşlarda kullanılan.
9: Karasal savaşlarda da kullanılan en büyüklerinden bir tanesi Türkiye'de. Nerede? Hem de Çorum'da fabrikası. İnanılmaz satışlar yapıyor. İşte
10: adres
9: bu ejderler,
10: verme. Adres verme.
9: Kirpiler, ya, herkes biliyor. Kirpiler, ejderler, bu hareketli şeylerde çok iyiyiz. Fırtına obüsümüzün ihracatına başladık. İnanılmaz bir şey. Bak Kaan uçağımızdan, Hürjet'imizden bahsediyoruz. Hürjet 48 tane İspanya'ya sattık. Böyle yani nihai o 5. nesilden ziyade 3.5 ya da 4 diye geçiyor Hürjet. İstenirse saldırı jetine döndürülebilen bir teknoloji. Yerli, Kaan, inanılmaz bir şekilde. Bırakın o petekli, kalorifer peteği diyenleri. Ama güzel işler yapıyoruz. Öbür taraftan uydu sistemleri konusunda o Göktürkler neler yapıyor? Teknofest'te sadece orada İHA'lar ya da dronlar sergilenmiyor. Uydu teknolojileri de, robotlar da. Türkiye artık kendi robotunu yapan fabrikalar.
10: İşte hala biz Elon Musk'a gönderttiriyoruz ya uydularımızı. Yani i̇şte, o uydumuz bizim yok. Biz uydunun içerisine konacak çipleri, mipleri, montaj yok. O çipleri de Çin'den alıyoruz. Ben de diyorum ki bunların bir ötesine geçip bunları işte, tasarlamanın yolunu bulmamız
9: onu da,
10: lazım.
9: Onu da artık yavaş yavaş yap. Mesela Aselsan yerli çip kullanacağını söyledi. Cep telefonunda. Tamamen Türkiye içerisinde üretilmiş. O yüzden yani füzeler şunlar bunlarla beraber tabii ki çok daha fazlası yapılsın, iyileri yapılsın ama mesela bir Roketsan dünyada en büyük savunma sanayinde ilk 10 firma arasına girdi. Roketsan evet. Tek başına. Şimdi bir taraftan işte 6000 kilometre ya da üzerinde menzilli bir füze Yıldırım Han açıklandı. Yani şaka gibi yorumlar, TOG'a yapılan yorumların aynısı ona da yapıldı ama sonra bir bakıyorsun Almanya satın almak için görüşmelere başladı. Yıldırım Han'ı. Çok aptal o zaman bu Almanlar. Çok gerizekalı o zaman.
10: Yok, şerefsiz.
9: O yüzden yani birazcık daha yani biz güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah daha da güzel şeyler yaparız. Mesela o drone konusunda bir seferberlik ilan edildi. 81 ilde 81 tane fabrika. Haberiniz var mı bilmiyorum.
11: Evet.
9: Yani bu sadece kendi savunmamız için değil. Bir taraftan bunun satışını yaptığımız anda da Türkiye'ye inanılmaz gelir. Ya şu da var. Yani farklı inovasyonlar, teknoloji üzerine gidelim tamam ama bizim uzmanlığımız artık mobilyadan böyle savunma sanayine geçmek. Bunun hiçbir kötü tarafı yok. Tam tersine sadece Türkiye için de düşünmemek lazım. Tüm dünyaya satışını yapıp bak niye bu kadar savaşlar işte o diyoruz ya işte 7 tane aile, 6 tane aile bilmem ne. Bunların en büyük gelir kaynakları neler? Silah ve bankacılık sistemi yani para. O zaman sen para sistemini yönetemiyorsan yönetebileceğin başka bir şey var, silah sistemi. Burada uzmanlaş. Daha fazlasını yap. Üret, hem kendi caydırıcılığını yap. Gerekiyorsa saldırı için kullan ama öbür taraftan da barış ortamında da satışını yap, güzel güzel para kazan. Topluma yayılması da buradaki fabrikaların dönüşmesine bağlı. Bak hani isim de vereyim. Volkswagen ve Mercedes markaları artık savunma sanayi için fabrikalarını dönüştürüp silah yapmaya başladılar. Ya da başlayacaklar. Anlaşmaları yapıldı. Silah yapıyor Volkswagen. Dünyanın en büyük otomobil markalarından biri. İşi de sadece otomobil ama silah yapıyor. Niye? Salak mı bu adamlar? Hayır, çünkü artık dünya buna gidiyor. Para da burada. O yüzden biz de artık böyle daha katma değeri düşük olan insan yoğunluğundan daha teknoloji yoğunluğuna dönüşümü yapabiliyor muyuz? Burada belki 1000 tane mobilya fabrikamız var. Ya 100 tanesini savunma sanayine, savunma sanayi deyince aklımıza sadece drone gelmesin. Bunun milyonlarca bileşeni var. Farklı farklı şeyleri yapabilmek, yaparsak da çok da güzel olur diye düşünüyorum.
11: Aslında tam olarak söylediğimiz aynı. Sadece baktığın yer farklı Halicim. Popülaritesini, zenginliğini ve derinliğini başka bir tabana yaymamız gerektiği kanaatindeyim. Yoksa biraz önceki söylediğin işte kalorifer peteğine benzetti. Bu kısımları baştan söyledim. Bu kısımları geçiyorum.
9: Yok, seni yani kastetmedim bu,
11: yok,
9: ya.
11: Yok, başka, yok. Hayır, bak şimdi şu motivasyonda tamamsam ben sana diyorum ki Halicim her şeyimiz var ve bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi bu motivasyondan çıkıp bizim başka gerçekleri, başka motivasyonları görmemiz lazım. Tek derdim bu. Yani buna doğru bir akışkan hareket ve alan oluşturmamız gerekiyor. Yoksa yaptık mı yaptık, güzel yaptık mı? Güzel yaptık kardeşim, yalana gerek yok. Güzel yaptık. Yani savunma sanayinde çok uzun yıllardır elimizde olmayan envantere sahibiz. Şimdi birileri şöyle bakabilir. Efendim insanlar uzaya mekik gönderiyor, siz hala atıyorum top mermisi üretiyorsunuz. La dün yoktu. Yoktu yani, atacak topumuzun mermisi yoktu. Doğru mu? Şimdi sadece terörle mücadelede bunun bize verdiği rahatlığı hesap ettiğinde değer miydi? Değerdi. Şimdi bakacağın yer burası. Şimdi ben bir adım ötesine bir misyon koyarak bakmak istiyorum. Yani tabandaki çocukları sadece İHSH roketin içerisinden çıkartıp burada dursun. Burada bir motivasyon var ama bizim yeni motivasyonlara ihtiyacımız var. Yani bir bahsettiğim kısımda özellikle yapay zeka modelinde bizim ciddi anlamda şey geliştirmemiz var, gereken hadiselerimiz var.
9: Kumru ve Mind diye yerli yapay zekalarımız var. Hı hı. Kumru iyi gidiyor. Ben biraz bundan biraz uzağım. Siz daha iyi, çok hı hı. daha iyi takip ediyorsunuz. Kumru da belki bir sene sonra bir OpenAI gibi olabilir mi? Ya da ChatGPT'nin yanına yaklaşır mı? Bilmiyorum. Ama üzerine
10: bir yerden başlamış olmak lazım ama.
9: Efendim?
10: Bir yerden başlamış olmak lazım.
9: Tabii başlandı ve hatta bazı sosyal medya hesaplarında bir soru soruyorlar. Aynı soruyu işte 6-7 tane farklı yapay zeka modülüne soruyorlar. Kumru'ya da soruyorlar. Böyle bir karşılaştırma ve birbirine yakın cevaplar falan da görülüyor.
10: O acık Türk gibi düşündüğünden daha iyi cevap veriyordur.
11: Yani onun da ihtimali var.
9: Mesela Cumhurbaşkanımız Kazakistan'a gitti. Orada Türk devletleriyle bir toplantı yapıldı. Buradaki ana konulardan bir tanesi Kazakistan Cumhurbaşkanı da açıkladı. Dedi ki sadece Türk dünyasının kendi ortaklaşa ürettiği ve ortaya çıkardığı bilişim sistemleri ve yapay zeka, bize ait olan yapay zeka sistemlerini yapmamız lazım dedi ve ortak bir birlik deklarasyonu imzalandı. Mesela sadece Türkiye dedi ve Türkiye sadece Türkler sadece Türkiye'den ibaret de değil. Bir orada 300 milyon 400 milyonun üzerinde bir nüfus var Orta Asya'da ve birçoğu da doğal kaynakların zengini. Teknoloji, bizde teknoloji var, orada enerji var. Hadi bakalım bir araya getirelim. Ortaya nasıl bir sinerji
10: çıkar? Anneciğim bak, biz her şeyi devletten bekliyoruz ya. Bu bahsetmiş olduğum büyük dünyada şu anda hüküm sürmeye başlayan ve insanların ağzını ayırıp baktığı yapay zekaların hepsini özel şirketler üretiyor. Biz hani devlet bir yerlerin ucundan tutsun diye bakıyoruz. Bizim işletmelerimiz, firmalarımız bu konuda yatırımcılarımızın olması lazım diyorum.
9: Haklısın ama o mesela dünyanın işte o gençler dediklerinin tamamında devlet desteği de vardı. Yani kalkıp da Google tek başına iki kişinin hadi ya ben yapıp deyip de bugüne kadar gelmiş.
10: Meşhur Amerikan hikayesi, garajda başlayan hikayeler yok.
9: Garaj hikayeden oluşuyor ya. O garaj dediğin olay hikaye. Ya da bir Zuckerberg'in bir üniversitede.
11: Siz lütfen devam edin. Ben bir programa yetişeceğim. Onun için bir 10 dakika erken kalkacağım. Ben giderken de dinleyeceğim. Katılamam sana ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Bu Kemal boyun eğmez açıklaması. Ufak bir değinelim. Çünkü bazı gazetecilere göre Cuma günü mutlak butlan kararı Temmuz'a açıklanacak diye bir ifade var. TGRT'den bir gazeteci demiş ki karar çıktı. UYAP'a Cuma günü yüklenecek diye. bir iddiası var. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu videoyu paylaşınca ortalık birazcık toz duman, mutlak butlanlı Kemal Kılıçdaroğlu diyelim.
10: Ben
11: ama
10: geliyorum
11: ben
10: mu diyor? Ben geliyorum mu diyor yine?
11: Ha geliyorum diyor. Ben
10: duruyor duruyor diyor.
11: 10 dakika kadar erken çıkacağım. Hayır, İzninizle biz programın kalanı evet. Sizde. Tamam. Şimdilik görüşürüz efendim.
9: Kolaylıklar diliyoruz.
10: Peki. Görüşmek üzere Mustafa Bey.
9: Şimdi orada da işte Zuckerberg işte sosyal ağ, social ağ diye bir filmi de yapıldı. Neymiş? İşte bir tane üniversitede kapalı devre sisteminde böyle beğeni butonlarının olduğu bir sistemden bugünlere kadar gelen bir Facebook. Ama başka bir belgeselde diyor ki hepsi hikaye diyor.
10: Hikaye şimdi işin aslında
9: bunun içerisinde inanılmaz bir devlet desteği ya da ne bileyim Pentagon'un desteği ya da CIA'nin desteğiyle beraber bu hallere geldi.
10: Ya Halil bizim ülkemizde bile bazı başarı hikayeleri böyle bu alışveriş sitelerini kuranların hikayelerini birkaç tanesini geçenlerde paylaşmışlar onu gördüm. Onun sonucunda diyor ki işte ben şurada şunu gördüm burada bunu yaptım altına bir tanesi yorum olarak yazmış yalnız diyor. Bunu yaparken diyor işte babasının milyoner olduğunu söylememiş diyor. İngiltere'de okuduğunu söylememiş diyor. Annesini bilmeyen bir şey yüksek bankacılık sektöründe çok yüksek düzeyde olduğunu ve yatırımcıların hepsinin de yani çok yüksek rakamlı sermayedarlarla yaptığını söylememiş. Sen tek başına çıkmış öğrenciymiş ondan sonra bu şirketi kurmuş gibi bir havayla gidiyor. Ha bu gaz veriyor mu? Veriyor.
9: Tabii.
10: Hani bu konuda yatırım yapmak isteyen, girişim yapmak isteyen insanlara yatırım yapmak isteyenlere bir gaz veriyor ama İşin arka planı hiç öyle değil. Bak televizyonda bu yabancı TLC falan tür kanallar var ya hani böyle ilginç içerikler yayınlıyorlar. Onlar da zaman zaman denk geliyor. Şu an hala var mı bilmiyorum. İzliyordum. Bu melek yatırımcılara insanlar projelerini götürüyorlar ve onlar da yatırım yapıyorlar. Evet. Mesela o tür programlar da şey yani benim çok hoşuma gidiyor. Mesela biri bir icat yapmış. Bu bir şeyleri icat eden insanlar önlerine sunuyor. Onlar soruyorlar. Diyorlar ki sen buna ne zaman başladın? İşte bir yıl diyor önce diyor. Ben bu projeyi yaptım diyor. Bazen çok saçma sapan salakça şeyler de getirip ürünler de koyanlar oluyor. Bazen de gerçekten hayatımızda kullanabileceğimiz çok güzel şeyler üreten insanlar da oluyor. Yatırımcı orada soruyor. Peki bir yılda ne kadar yaptın diyor. İşte atıyorum 50 bin dolarlık diyor satış yaptım diyor. Ben bu işi büyütmek istiyorum diyor. Sizden diyor işte 2 milyon dolar yatırım desteği istiyorum falan gibi şeyler yapıyor. Bak bizim ülkemizde de melek yatırımcı diye bir model var biliyorsun.
9: Var evet.
10: Bizim Kayseri'de de var melek yatırımcılar bildiğim kadarıyla Teknopark bölgesinde öyle bir grup da var yani. İnsanlar fikirleri olduğunda fikirlerini sunup yatırımcıların desteğiyle bunları üretim imalat aşamasına geçebiliyorlar. Ama bunların daha çok vitrine edilmesi lazım bence.
9: İşte orada size böyle hani tabii ki söylediğiniz her şeye Mustafa Bey'le senin söylediğin her şeye katılıyorum ama katılmadığın nokta zaten yapılıyor. Başka şeyler de zaten var. Ya geçen su altında bir mayın denemesi yapıldı Türkiye. Dünyada eşi benzeri olmayan bir su altı mayın teknolojisi. Dünyada yok, eşi benzeri yok etkisi. 2.9 şiddetinde depreme sebebiyet verdi. Suyun 70 metre mi 80 metre altında tamamen izole, herhangi bir uydu ya da GPS bağlantısı olmadan ve otonom bir şekilde hedefe gidip kendi yapay zekasıyla hedefi bulup dost düşman ayrımı yapabilip suyun altında sonrasında son anda ve 115 kilometre hıza ki dünya rekoru bu. Su altında mayın teknolojisinde dünya rekoru. En yüksek Amerikan ya da Çin ya da Rusya'nın yaptığı en yüksek hız 60 kilometreyken su altında. Bizimkiler 115 kilometre.
10: Mil olarak geçiyor orada deniz
9: mili. İşte o 40 mil diyor. İşte o 40 mil 60 kilometreye tekamül ediyor. Bizdeki de 65-70 mil diyor. O da 110-115 kilometre hıza denk geliyor. Ve bir tanesi bile bir uçak gemisini batırabilecek kadar güçlü. Ya bunu Türkiye yaptı. Ama öbür taraftan yani eleştirmek de gerekiyor. Bazen muhalefete eleştirmek gerekiyor. İşte balıklar ürküyor. Ya ürkütmezsen bu silah sistemleri de yapılmıyor. Ya da Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Türkiye'nin Somali'de ne işi var dediğin zaman işte o 4000, 5000, 6000 kilometre menzilli füzeleri test edebileceğin yer okyanus. Somali'de okyanusun dibinde. Okyanusta.
10: Biz oraya silah test etmek için
9: şimdi
10: gidiyoruz.
9: Ya orada hem uzay teknolojisi kuruluyor. Mesela Türkiye kendi rampasını yapmaya başladı. Uzaya fırlatmak için fırlatma rampası. Türkiye kendi fırlatma rampasını yapıyor. İnanılmaz yüksek bir teknoloji. Dünyada 4-5 tane var. Yani Fransa'nın kendi rampası yok. İngiltere'nin yok mesela.
10: Fransızlar atmıyor mu? Ben füze atıyorlar diye.
9: Atıyor da nereden atıyor? Amerika'dan atıyor. Türkiye'de öyleydi. Buradaki füze gidiyor. İşte o ekvator denge, uzaya çıkış. Olay sadece senin bu teknolojiye sahip olup olmamanla alakalı değil. Bir de bunun doğal dünyanın yapısıyla alakalı yer de var. Nerede? Arizona'dan atıyorsun. Nerede?
10: Coğrafi konum olarak da tabii, bir uygun bir yer olması gerekiyor.
9: Yani İngiltere istese de atamaz. Niye? Oradaki o atmosfer yoğunluğu, o açısal doğrulama ile birlikte yukarı. Mesela Rusya da kendi topraklarını atmıyor. Nereden atıyor? Kazakistan'dan atıyor. Gitmiş oraya kurmuş. O ekvatoryal denge üzerinde. Türkiye, Somali'de bunu yapıyor işte. Şimdi
10: işte bilmediğimiz şeyler varmış.
9: Ya çok fazla var ve daha niceleri var. Mesela bir gazap bombasına MK-84'ten bahsettik geçtiğimiz günlerde. İnanılmaz, dünyanın en güçlü, yani nükleerin bir altı olan dünyanın en güçlü bombasını yaptık. Daha ötesi yok gibi gibi. Şimdi hani şey vardı ya, Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'a gözcüler diyor ki işte 100 bin kişilik Bizans ordusu bize doğru yaklaşıyor diyor. Sultan Alparslan diyor ki biz de onlara yaklaşıyoruz 30 bin kişilik orduyla. Şimdi

0: şey var, çok fazla savaş ve silah teknolojisi üzerine çalışılıyor. Yani beni kişisel olarak rahatsız eden nokta bu. Abi gıda üzerine, eğitim üzerine, şey üzerine çalışmalarımız daha fazla olmalı. Yani şimdi bu savaş belki gündemde. Yani kapı komşumuzda bir savaş var. Amerika dünyanın öbür ucundan gelmiş. Burada savaşıyor. İsrail zaten terör devleti olarak her türlü teröre estiriyor. Ve ülkemizin bütün gündemi, gençlerimizi yoğunlaştığımız şey füze sanayi, drone sanayi, savunma sanayi, silah sanayi. Abi silah, silah, silah, silah, üret, üret, üret, dünyayı yok ediyoruz. Yarın bir gün dünyayı komple yok edecek bir teknoloji çöplüğüne çeviriyoruz. Ben bundan dolayı şey endişe duyuyorum. Ya bunun yanında bence diğer konularda da tamam, esnafımız, sanayicimiz, üreticimiz daha teknolojik konulara geçsin. Mesela Mustafa Bey'in anlattığı şey çok doğru. Hulusi Paşa'nın dedi ya hani bu iş olmaz dedi. Hani söylem yanlış ama sanayicimizin de böyle daha katma değerli, daha bir tık daha üst seviye, daha teknolojik yatırımlara yönelmesi konusunda çok çok katılıyorum. Ama bunu direkt olarak teknolojik üst seviye dediğin zaman doğrudan silaha döndürüyoruz. Abi kimya sanayi, bak ilaç sanayi, buralarda da mesela daha vitrinde tutmamız lazım. Bunlar sanki hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Tarım, gıda, ya silahı doldur doldur. Dünyanın en çok silahı sende olsun. Yiyeceğin olmadı mı ne yapacaksın? Topu tüfeğe mi yiyeceksin? Mermiyi mi yiyeceksin?
1: Abi işte burada işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi devreye giriyor. Barınma ve güvenlik. Birinci sırada. Bunu sağladıktan sonra söylediğin her şeye katılıyorum. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü maddeye geçiyorsun. Ama önce güvenlik. Güvenlik için de silaha ihtiyacın var. Hem savunma hem saldırı için. Programın sonuna çok az kaldı.
0: Mazlumun ihtiyaçlar şeysinde beslenme yok mu?
1: Beslenme işte bu barınma, güvenlik, beslenme işte hepsi içinde. O birinci madde.
0: Birinci madde ne?
1: Beslenmeden daha önce güvenlik. Hayatta kalma.
0: Beslenme bence daha önce olmalı.
1: 3 gün hayatta kalmak için 3 gün aç gezebilirsin ama 3 gün silahların altında kaçamazsın. Ölmemek için kaçamazsın. O yüzden önce barınma, güvenlik. Mustafa Bey'in söylediği son dakika dün bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir video, bir açıklama yayınlandı. Orada şöyle diyor kısaca. Tabii burada videoyu vermemiz yani 3,5 dakikalık bir video ama ben özet olarak geçeceğim. Diyor ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz başlığıyla konuşmaya başladı. Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ama yolundan asla dönmez dedi. Bir sosyal medya hesabından video yayınlandı. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda gözünü milletin ekmeğine diker demiş. Sonrasında bir uzun bir genel girişkahtan sonrasında da ne söylemiş? Demiş? Bu bir iktidar yürüyüşüdür çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin demiş. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu dürüst evlatların elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınızda tehditlerinizde vız gelir demiş. Ben hakikatin yanında dururum. 70 yılı aşkın ömrümü bu halkın adalet kavgasına adamış. Boğazından tek bir haram lokma geçmemiş. Ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin demiş. Son cümle olarak da aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun ifadelerini kullanmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Neden bu açıklama önemli? CHP'nin devam eden ve 2 yıldır neredeyse devam eden davasında işte genel kurullar sonrasında mevcut genel başkan Özgür Özel'in meşrutiyetinin yani evet yasal olarak genel başkan olup olmayacağı ya da hileyle ya da farklı yöntemlerle genel başkanlığını ele geçirdi cümlesiyle birlikte devam eden bir mahkeme süreci var. Burada mahkemede mutlak butlan yani yok sayma ortaya çıkarsa bu sefer kanun şunu söylüyor. En son genel başkan kimdi? Yasal olan, mahkemesiz olan Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Hayatta olan bir de.
1: Tabii. O zaman mahkeme şunu söyleyecek Ahmet Bey, Özgür Özel ve onun ekibi ya da

0: altının talebi. Ya herkes ister istemez altın düşünce almak ister. Yani insanlar bunun için yatırım yapıyordur diye düşünüyorum. Altın şu zamanlarda bayağı düşüyordu en son, onu hatırlıyorum.
1: 6.527 TL bugün.
0: Evet, en son 7.000'leri vesaire görmüştü. O zamanları biliyorum ama o zamanlarda ben alamıyordum. İnsanlar ama şimdi düştüğü için yüksek ihtimalle alıyorlardır.
2: Amerika'nın savaş 2 gün daha süre vermişti. O süreden dolayı yarın da doluyor. O yüzden dolayı fiyat tekrar düştü yani, savaşa bağlı olarak. Başka bir şey yok. Yani insanlar artık, Türkiye'deki herkesin parası altında yani. Dolar euro alan bitti. Herkesin boştaki parası enflasyondan dolayı altında duruyor. O yüzden lazım olan bozduruyor. Para eline geçen, bir ev satan, araba satan yine altını alıp bekliyor yani.
3: Dünya ekonomistler bunu ayarlıyor değil mi? Mesela diyelim ki bir ülkede nüfus neyse, devletler, finansmanlar, bankalar çok altın alırsa piyasada altın kalmaz. Dolayısıyla yükselir. Şu an coğrafyada savaş olduğu için ve ülkelerde para kalmadı. Ne yapar bunu? Merkez Bankası'nda rezerv olan altınlarını satar. Dolayısıyla piyasaya çok altın gelince doğal olarak düşer. Yani başka bir sebebi olamaz ki. Çok basit.
4: Herhalde Amerika ile İran arasındaki savaştan kaynaklı diye düşünüyorum. Parayı bulabilirsek yatırım yapmayı düşüneceğiz. Yani altın her zaman güvenilir bir liman olarak görüyorum ben.
5: Ya azalmadı maşallah diyeyim. Yani herkes bütçesine göre bir şekilde bir şeyler yapıyor. Şükretmiyoruz. Yani nasıl desem, olana şükredersek Allah daha artırır. Yani berekete inanacaksın. Çünkü rızkı veren Allah. Bugün böyle olur, yarın daha. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Kullarını imtihan ediyor. Yokluğu da görüyoruz. Zaman zaman varlığı da görüyoruz. Çok şükür. Sağlıklı olalım.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin Merkezi 7'de yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van Merkezi uyuşturucu operasyonda ise 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan geleneksel festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyor. Biz çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle

0: şehre hizmet etmekte. Bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatasaray Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün, yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Kentsel dönüşümün bu etap içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
3: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklar güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
4: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesin inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleştirecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişiyi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alan da biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkalın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
7: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşadıkları zorluklara değinerek kimilerimiz hapis yattı, işkence gördü. Dışlandık ama vazgeçmedik. Bu hareket en başından itibaren millet, memleket ve ümmet davasıdır açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Açıklama Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik eleştirilerini yineleyerek, "Bu çınarın gölgesi harımın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılım sağlayacak. Mersin merkezi 7-7 yürütülen operasyonda 26,4 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Van merkezli uyuşturucu operasyondaysa 82 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için 20 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu. İstanbul Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde yarın başlayacak olan geleneksel festival 24 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den hac farizası için yola çıkacak son hacı kafilesi yarın hareket ediyor. Bu kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının Mekke'ye gidişi tamamlanmış olacak. 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 27. dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 2 gün sürecek Kayseri temaslarında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri'deyiz. Kayseri'nin kendine özgü çok farklı özellikleri var. Bunu bütün Türkiye biliyor. İki tane başkent unvanı var şimdi. Aslında ticaretin başkenti, siyasetin başkenti, efendim kültürün başkenti, sporun başkenti. Kayseri bunları hak ediyor. Kayseri insanını biliyor. Biz çalışkan, vatanını, milletini seven, bayrağını seven insanlar. Dolayısıyla böyle bir şehre hizmet etmekte bizlere de nasip oldu. Sizler de en güzelini yapıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Bizim ziyaret sebebimiz biraz Türk dünyasıyla ilgili. Galatasaray Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var. Bugün, yarın devam edecek. Türk dünyasının özelliklerini, Türk dünyasına yönelik faaliyetleri bu iki gün boyunca Kayseri'de konuşacağız, görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini yine bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak.
1: Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kentsel dönüşümün bu etap içerisinde tamamlanan konutların çevre düzenlemesi de eş zamanlı olarak tamamlanmış olacak. Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları ve aynı şekilde Sümer Mahallesi'nden Bekir Yıldız Bulvarı'na çıkan kapalı olan yolların açılmasını sağlanmış ve yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çevresi yenilenen haliyle daha güzel bir şekle gelmiş olacak.
1: 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamada bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklar güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz Buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: İşkur İl Müdürü tarafından organize edilen istihdam buluşmaları Kayseri Fuarı'nın açılış sonrası konuşan İşkur İl Müdürü Ayşe Ak şunları söyledi.
5: Şu an 80 firmamız var. Yaklaşık 1500 kişilik eleman talepleri var. Eğer gerekli ilgi görülürse ve sizler aracılığıyla da duyurmuş olalım tüm vatandaşlarımıza. Çünkü bütün sektörlere hitap eden, bütün vatandaşlara hitap eden firmalarımız var burada. Üretim, sanayi, hizmet, sağlık, eğitim hepsi var. Dolayısıyla herkesi inşallah aklındaki, gönlündeki işi burada bulabileceğini düşünüyoruz. Eğer yoğun ilgi olursa da bu 1500 kişilik alım gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimizi 2 gün boyunca meslek erbaplarıyla buluşturacağız. Sayın Bakanımızın açıkladığı güç projemiz var. Gençliğin üretim çağı. Meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında çalışması için biz onları teşvik ediyoruz. Üniversiteden değerli hocalarımız var. Firmalardan insan kaynakları müdürlerimiz var. Onlar öğrencilere tecrübelerini paylaşacaklar. İş hayatından örnekler verecekler. O anlamda da güzel bir etkinlik olacak. Gerçekten aranılan meslekte nitelikte eleman geliyorsa firmalarımız gelen her kişiyi istihdam ediyorlar. Diyelim ki İşkur'da 20 kişilik bir firmanın katılımıyla 400 kişilik alınacak diye bir taahhüt veriyorlarsa, gerekli katılım ve ilgi görülürse gerçekten 400'ünü de alıyor firmalar. Yani firmaların gerçekten elemana ihtiyacı var. Yeter ki vatandaşlarımızdan ilgi olsun. O alanda biz de onları buluşturmuş olalım.
1: Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Kayseri Spor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konya Spor maçıyla dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konya Spor maçında sadece başkan yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkal'ın yönetiminden kimse katılmadı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte bugün başlıyor.
6: 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 3. Otto, Kutsal Roman Germen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü. 1847, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu. 1881, Amerikan Kızıl Açı, Clara Barton tarafından kuruldu. 1904, FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Paris'te kuruldu. 1927, ABD'li havacı Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk pilot oldu. 1950, Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1960, Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı. 1963, Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, anayasanın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. 1971, Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1979, San Francisco, Kaliforniya'da Dan Mike, Harvey Milk, George Mascone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşın White Night Riots, yani beyaz gece ayaklanması yaşandı. 1981, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı. 1983, Avrupa Konseyi'nin Avrupa medeniyetlerinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergiden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı. 1991, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1994, Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı, 7'si Türk olmak üzere 185 hacı adayı öldü. 1996, örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayla bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsa'dan Balıkesir'in Altınok beldesinde yakalandı. 1997, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerinin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radar 80'ler.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Serpil Yurdursever. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayisi sergisini ziyaret ederek yerli üretimleri inceledi. Öte yandan Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı Brüksel'de önemli bir panel düzenlendi. Dönüşen güvenlik ortamında Türkiye ve NATO başlıklı panelde Türkiye'nin ittifaktaki önemi bir kez daha vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama

0: operasyonla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame hazırlandı. Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan en az 12,5 yıl hapis cezası talep ediliyor. İstanbul merkezi dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi. TOKİ projeleri izlenimi vererek sahte internet siteleri kuran ve vatandaşları ağlarına düşüren şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şebekenin bu yöntemle vatandaşlardan tam 9 milyon 41 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İslam aleminin kutsal vazifesi için geri sayım sürüyor. Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi yarın yola çıkıyor. Mekke'ye hareket edecek bu son kafileyle birlikte Türkiye'den yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanmış olacak. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'i bir bakanın alıkonulan küresel somut filosu katılımcılarına yönelik uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetledi. Ana haber bülteninin sunduk gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali eylem görev gücü standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirterek, Türkiye, güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında, bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer almaktadır, dedi. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda ise %26,6 arttı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,14 dolardan satılıyor. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem tercihlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve orta öğretim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 61 kuruş, Euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6669 lira, çeyrek altın 10871 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Kum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi, Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi, Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi, Billur Caddesi, No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi, Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi, Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi, 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayisi sergisini ziyaret ederek yerli üretimleri inceledi. Öte yandan Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı Brüksel'de önemli bir panel düzenlendi. Dönüşen güvenlik ortamında Türkiye ve NATO başlıklı panelde Türkiye'nin ittifaktaki önemi bir kez daha vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kritik alanlardaki tahliyelerin hızla tamamlandığını belirten Yılmaz, "En büyük tesellimiz can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamasıdır." dedi. Kabineden bir diğer açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana girdikleri her seçimden birinci çıktıklarını hatırlatarak asıl ödülü halkımızın kalbindeki yerimizi aldık ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni delillere ulaşıldığını açıkladı. Bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve delillerin karartıldığına yönelik bulgular üzerine düğmeye basıldı. İzmir merkezi 9 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame hazırlandı. Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan en az 12,5 yıl hapis cezası talep ediliyor. İstanbul merkezi dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi. TOKİ projeleri izlenimi vererek sahte internet siteleri kuran ve vatandaşları ağlarına düşüren şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şebekenin bu yöntemle vatandaşlardan tam 9 milyon 41 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İslam aleminin kutsal vazifesi için geri sayım sürüyor. Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi yarın yola çıkıyor. Mekke'ye hareket edecek bu son kafileyle birlikte Türkiye'den yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanmış olacak. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'i bir bakanın alıkonulan küresel somut filosu katılımcılarına yönelik uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetledi. Ana haber bülteninin sunduk gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle dünyadan ve yurt içinden öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Bilge Nur Ülger. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası sahibini buldu. Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u net bir skorla 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Avrupa futbolunun zirvesi İstanbul'da bir araya geldi. UEFA Yönetim Kurulu toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa futbolunun geleceğine yönelik kritik kararlar masaya yatırıldı. Basketbol EuroLeague kulvarında gururumuz olan Fenerbahçe Beko, dörtlü final organizasyonunda mücadele etmek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Sarı lacivertliler dev kupa için parkeye çıkmaya hazır. Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı başlıyor. Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geleceği dev finalin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Eliton'la yolların ayrıldığını duyurdu. Nesine 3. Lig'de şampiyonluk coşkusu var. Playoff final müsabakasında Ayvalık Gücü Belediyespor'u 2-1 yenen 52 Ordu Spor, Nesine 2. Lig'e yükseldi ve zaferini taraftarıyla kutladı. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Playoff final serisinin 5. ve son maçında büyük bir heyecan yaşandı. Rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimlerini Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen taraf oldu. Geçen sezon kariyerini Kocaeli Spor'da sürdüren deneyimli golcü Serdar Dursun, tatil yaptığı Antalya'da sürpriz bir ziyarette bulundu. Dursun, Antalya'da FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan ve bir dönem formasını giydiği, Persepolis takımından da tanıdığı İran milli takımı kampını ziyaret ederek başarılar diledi. Bültenimizi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kapatıyoruz. Eski milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Leytipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kadın hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi. Boz, kadınlarla sohbet ederek onlara moral ve motivasyon desteği sağladı. Spor gündemini aktardık. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün LÖSEV ailesinden iki kıymetli konuğumuzla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Teşekkürler. Hoş.
1: Nasılsınız?
2: Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz.
3: Sizler nasılsınız?
1: Sizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sizleri karşımızda görmek bizim için ayrı bir mutluluk verici.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Tekrar hoş geldiniz. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım.
2: Sibel Kurşun, LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapıyorum. İki yıldır LÖSEV ailesindeyim. Çalışmaları tüm ekip olarak yürütüyoruz.
3: Ben de Gizem, Halkla İlişkiler personeliyim. Aktif iletişim projesinde görev alıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır LÖSEV ailesindeyim.
1: Hoş geldiniz diyorum.
3: Teşekkür
1: ederim. Peki LÖSEV olarak vakfın amaçları nedir diye başlayalım.
2: Tabii. LÖSEV açılımını bir vermek istiyorum. Orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Lösemili çocuklar. Çok pardon. Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı bizim vakfın açılışı, açılımı. Yalnız biz ilk kuruluşumuzda lösemili çocuklarla evet yola çıktık. Vakıf büyüdü, gelişti. Şu an lösemi ve diğer tanı dediğimiz tüm kanser tanısı almış hem çocuk hem yetişkin kanser hastalarına hizmet ediyoruz. Bununla birlikte biz hem kalıtsal hem edinsel kan hastalıkları konusunda tedavi, eğitim, araştırma merkezleri kurmak ve işletmek bizim vakfın amaçları arasında.
1: Evet, şimdi birim birim de ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Peki halkla ilişkiler biz biliyoruz ama nedir desek?
3: Halkla ilişkiler aslında birçok projeye ayrılıyoruz biz kendi içerimizde. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Şöyle, mesela ilkokul çocuğundaki bir öğrenci de LÖSEV'e gönüllü olabiliyor. Buna da İnci Projesi'ni anlatabilirim aslında. Anaokulundan liseye kadar İnci Projesi'nde biz sağlıklı yaşam seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bu seminerler kapsamında çocuklara hastalıklardan nasıl korunabilir? Aslında onları anlatıyoruz. Fayda projemiz var. Fayda projesinde ise üniversitede daha çok hangi projeleri yapabiliriz? Üniversitedeki gençlerle neler yapabiliriz? Tedavisi devam eden çocuklarımızla moral motivasyon açısından hangi etkinlikleri gerçekleştirebiliriz? Aynı zamanda da sivil toplum kültürünü onlara nasıl aşılayabiliriz? Fayda projesinde de bunlardan bahsediyoruz. Halkla ilişkiler olarak çok geniş bir yelpaze aslında kapsıyor. Dediğim gibi 7'den 70'e bütün gönüllerimize de hitap ediyoruz. 70 yaşındaki bir teyze de emek atölyesi projesi kapsamında bize gelip el işiyle yaptığı şeyleri de bağış olarak verebiliyor. Biz onları ailelerimize ulaştırabiliyoruz aslında.
1: Her yaş grubundan aslında bir gönüllü var sizde.
3: Evet, kesinlikle.
1: Atölye dediniz, böyle açabilecek olursak, açacak olursak.
3: Şöyle, emek atölyesi projemiz var. Gönüllerimizle bir araya geliyoruz. Bazen örgü örüyoruz, bazen çiçekler yapıyoruz. 8 Mart kapsamında mesela mor çiçeklerimizi yaptık, mor bilekliklerimizi yaptık. Bunları da hastanede tedavisi devam eden ailelerimizin annelerine, kardeşlerine gidip bizzat kendi ellerimize teslim ettik. Aslında gönüllerimizin yaptığı, emek emek işlediği her şeyi ailelerimizle buluşturduk, bir araya getirdik. Emek atölyemiz de bu şekilde oluyor.
1: Onlara da moral oluyor.
3: Kesinlikle, çok mutlu oluyorlar. Bir gönüllünün onlar için zaman ayırması çok değerli oluyor.
2: Hem onlara moral oluyor hem de takdir edersiniz ki gönüllülük aslında bir sivil toplum kuruluşunun en büyük gücüdür.
1: Tabii ki.
2: Biz aynı zamanda gönüllülerimizle bir araya gelerek onlara hem vakfı anlatıyoruz. Çünkü hani isim olarak biliniyoruz ama ne kadar nitelikli işler yaptığımız biraz daha böyle işin içine girilince anlaşılıyor. Hem onları

0: siz katılmaya çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz tüm destekleriniz için. Farkındalık oluşturmak için bizim işte Gizem Hanım'ın bahsettiği projeler aracılığıyla biz daha çok vakfımızı anlatarak gönüllü kazanımı, aynı zamanda biz bunları yaparken de bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Biz bir İnci projesiyle 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol gereği ana sınıfından lise son sınıfa kadar olan öğrencileri, öğretmenleri, veli grubunu hepsini bir kanser farkındalığı hakkında seminer veriyoruz. Bizim için hepsi, biz kendimizi itici kuvvet olarak görüyoruz aslında. Diyoruz ki biz bu işi yapıyoruz. Gelin hep beraber bunu da yürütelim. Siz de bir, bu çorbada bir tuzunuz olsun diyoruz.
0: Herkes de hassas davranıyor anladığım kadarıyla.
2: Tabii
0: geri
2: ki.
0: Geri çevrilmiyor bu dağ.
2: Çok destek sağlayan gönüllerimiz de oluyor. İşini bırakıp gelenler de oluyor. Bir telefonumuzla yanımızda olanlar da oluyor. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii ki.
1: Bu arada biz mutlaka kampanyalarda bağışçılarımızı, gönüllerimizi arayıp bir teşekkür ederiz. O teşekkür telefonlarımızda o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki onlar da bizi çok mutlu ediyor ve aynı zamanda motive ediyor.
0: Evet, elinize sağlık. Peki yapılan bağışlar nasıl değerlendiriliyor çocuklar için?
1: Şimdi yapılan bağışları biz ailelerimize bir kaynak yönetimimiz var. Çünkü biz faaliyetlerimizi bağışlarla sürdürüyoruz. Bizler hep şunu söyleriz, belirtiriz. Emanetin emanetçileriyiz. Biz, bize gelen bu bağışları ailelere eşit ve ihtiyaçları doğrultusunda dağıtmakla yükümlüyüz, görevliyiz. Kaynak yönetimi bize bu konuda rehber oluyor. Biz, bize kayıt olan bir aileyi evinde ziyaret ederek sosyal inceleme raporu hazırlarız. Kendisinden sağlık durumunu gösteren rapordan gelir ve gider durumunu gösteren belgelere kadar E-Devlet onaylı olmak üzere onları alır, bir rapor oluşturup Ankara'da kurulumuza göndeririz. Kurul bunları değerlendirir. O ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bir hak ediş belirler ve biz bunları 12 ay boyunca ailelerimize ulaştırırız. Bunlar nelerdir? Öncelikle maddi desteğimiz var. Yine bahsettiğim kriterlerde 10-12 ay boyunca maddi desteklerimiz devam eder. Maddi desteğin yanında kuru gıda desteği ve hijyen malzemeleri göndeririz. Şimdi biz bu süreçte ailenin yanında olarak yani sadece ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını söyleriz, belirtiriz. %50 ilaç ise %50 de fiziksel bakım, ki bu beslenme, hijyen koşulları, kurallarına uyum, aynı zamanda moral motivasyon.
0: Evet.
1: Bunların hepsi bütünüyle yapıldığı takdirde biz bu konuda hep mücadele ederiz. İyileşilebilir bir hastalık olduğunu söylüyoruz.
0: Yani psikolojik açıdan da çok önemli aslında. Sadece maddi değil, manevi yönü de çok kuvvetli.
2: Tabii ki. Tabii ki. Zaten çocuklarımızın psikolojik açıdan da rahatlamaları için de, yani onlara moral motivasyon için de birçok etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi Umut Treni, Uçurtma Şenliği, 28 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası kapsamında yaptığımız büyük şenlikler. Bunların hepsi çocuklarımızın aslında moral motivasyonunu yükseltmek için yaptığımız etkinlikler.
0: Evet, özel günleri kaçırmıyorsunuz. Özellikle bayramlarda. Şimdi önümüzde de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda neler olacak?
1: Şimdi biz, bizim her kampanyamızda mutlaka bir görünür olmak anlamında brandalarımızı asarız, bülten broşürlerimizi dağıtırız. Bülten broşürlerimizde bir küçük bir noktaya da değinmek istiyorum. Kendi küçük ama anlamı çok büyük. Bizim bülten broşürlerimiz ücretsizdir. Bazı maalesef kesimler bunu kullanarak evet, dolandırıcılığa sebebiyet veriyor. Bunu buradan belirtmek isterim. Burada bülten broşürlerimizde de bir kamuoyu bilinçlendirmesi vardır. Orada vakıfta neler yapıldığına dair bilgi, bu hastalığın nasıl ilerlediği, nelerle karşılaşılacağına dair bilgi, aynı zamanda da kurban kampanyasında kurban bağışının nasıl olduğuna dair bilgiler olur. Kurban bağışları bizim için o kadar kıymetli ki biz çünkü bunu 12 ay boyunca ailelerimize dağıtıyoruz. Mutlu Et Projesi diye sizlerin de desteğiyle medyada bizi belki bilenler biliyordur. Biz bağışları

0: kabul edip bayramın ilk üç günü dini vecibelere uygun bir şekilde kesimini gerçekleştiriyoruz. Birlikte çalıştığımız et entegre tesisleri var. Orada bağışlar, kurbanlar kesiliyor. Tabii ki bayramda ailelerimize dağıtıyoruz. Ondan sonraki kalan kısım et entegre tesisleri tarafından et ürünleri, kıyma olur, kuşbaşı olur, kavurma olur, pastırma olur, sucuk olur şeklinde paketli, vakumlu bir şekilde hazırlanarak soğuk zincirli Türkiye'nin her yerindeki ailelerimize ulaştırıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli.
1: Kurban bağışı da aslında çok önemli değil mi? Yani şimdi birçok bağış var aslında. Atıyorum oyuncak. Aslında biz oyuncağı maddi geliri orta düzeyde olan da alıp verebilir ama kurban. Hani bunda bir eksiklik oluyor mu? Daha çok kurban bağışı yapılması gerekiyor mu? Diğer türlü bağışlar çünkü herkes tarafından dönem dönem yapılabiliyor. Ama kurban büyük ve önemli bir şey. Bu çocukların kırmızı et tüketmesi lazım.
2: Hastalık boyunca zaten protein desteği en önemlisi. Burada da kırmızı et devreye giriyor. Çünkü en önemli kaynağı kırmızı et sağlıyor. Dolayısıyla da kırmızı et bizim kurban döneminde kesilen kurban bağışlarıyla 12 ay boyunca ailelerimize sürekli et desteği sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda kurban, adak bu bağışların hepsi dediğim gibi 12 ay boyunca taze et şeklinde ailelerimize ulaştırılabiliyor. Bu konuda da kurban en büyük destekçimiz aslında.
1: Peki size nasıl ulaşabilirler bağışçılar?
2: Şöyle ulaşabilirler. Losev.org.tr üzerinden bizleri arayabilirler. Dilerlerse losev.org.tr üzerinden kurban bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ya da irtibat ofislerimize gelip bizlerle direkt temas kurarak ofislerimizde bağışlarını yapabilirler. Bankacılık uygulamalarında bağışlarını yapabilirler. Aslında bize ulaşmak kolay. Sadece bir telefonun ucunda ya da bir tuşun karşısında biz varız.
1: Ve güvenilir bir şekilde.
0: Kesinlikle. Güvenilir. Çok profesyonel bir çağrı merkezi ekibimiz var. Ben çağrı merkezi ekibimizin telefonunu paylaşmak istiyorum. 0312 447 06 60'ı aradıkları takdirde istedikleri il ile de görüşebilirler, yönlendiriyoruz. Kayseri İrtibat Ofisi'ni aramak isterlerse yine 0352 999 1305'ten bizlere ulaşabilirler.
1: Evet. Peki siz hastalara, ailelere nasıl ulaşıyorsunuz?
0: Biz aileleri şöyle haftada en az iki gün hastane ziyaretlerimiz olur bizim. Hastanede aileleri ziyaret ederek katları yatan hastaları orada yeni tanı var mı yok mu oradan hastaneden bilgi alarak hastalara o şekilde ulaşıyoruz. Bulduğumuz takdirde kendilerini kendimizi tanıtarak istediğimiz evrakları süreci anlatıyoruz. Ondan sonra başta anlattığım evraklarını tamamlıyoruz. Onun dışında bizlere ailelerin genelde hep öyle dinliyoruz. Hani hastanede yatışta orada tanışıyorlar. Bunu biliyor musun, tanıyor musun deyip adımızı verip bize yönlendiriyorlar. Biz tanı almış çocuk ve yetişkin tüm kanser hastalarına hizmet ettiğimiz için öyle bir durumda olan bize yine internet sitemizden de hasta kayıt formu doldurarak ulaşabilir. Ya da yine az önce verdiğim çağrı merkezimizden bizleri arayarak hasta kaydı yaptırmak istiyorum dediği takdirde biz kendileriyle hemen ilgilenebiliyoruz.
1: Şimdi her aile de size gelip söylemiyor olabilir, çekiniyor olabilir aslında. Sizin burada tarama yapıyorsunuz demek doğru olur mu bilmiyorum ama onlara ulaşıyorsunuz. Şimdi buna ihtiyacımız var diyemeyen de olabilir, çekinen de olabilir. Hadi gelip diyebilen de olabilir. Ama sizin onları bulmanız daha kıymetli.
0: Daha kıymetli. Biz aynı zamanda işte Gizem Hanım'ın da bahsettiği bu farkındalık seminerleriyle de biz birçok kişiye ulaşıyoruz. Kurumlar iletişim bölümümüz var. Onlar kurumlarda, firmalarda farkındalık seminerleri veriyor. Bahsettiğim işte İnci Projesi, Fayda Projesi'yle öğretim görevlilerine, öğrencilere, herkes, toplumun her kesimine ulaşmak istiyoruz, anlatıyoruz kendimizi ki sadece biz çok değerli bir markaya sahibiz. Hani ismimiz biliniyor ama nitelikli iş dediğim çok bilinmiyor. Bir de isimden de bazen hani lösemili çocuklar denilince sadece çocuk, sadece çocuk lösemi anlaşılıyor. Biz bunları tek tek firmalara, kurumlara giderek anlatıyoruz. Ziyaretlerde bulunuyoruz.
1: Evet. Peki ailelerin en büyük ihtiyaçları ne oluyor maddi manevi her anlamda?
0: Yani şöyle, şimdi kanser sadece tıbbi bir süreç olarak görülmemesi gerekir. Çünkü kanser hastalığının aslında en büyük zorluğu çok uzun sürmesi. Örneğin bir lösemi hastalığı en az bir 3,5 yıl sürüyor. Biz o kadar vakayla karşılaşıyoruz ki geri geliyor aile, hani çocukları arasında ayrım yapmak zorunda kalıyor. Hani meşakkatli bir hastalık. Burada önemli olan hani hem ekonomik hem manevi yüklerini hafifletmek. Bizim görevimiz bu. Tıbbi süreçte zaten devletimiz yanında ilaç karşılanıyor ama onun yanı sıra biz ailelere şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk tanı aldı diyelim aile. Ona biz bu yolculukta nelerle karşılaşacağı, ne yapılmalı, ne yapılmamalı konusunda mutlaka eğitim veririz. Yine çok profesyonel bir eğitim koordinatörlüğümüz var. Aileleri online olarak hemen ulaşırız. Aynı zamanda sosyal hizmet tarafında fedakar babalar, vefakar anneler de projelerimiz var. Fedakar babalar örneğin şimdi genelde bu süreçte babalar hep unutulur.
1: Evet.
0: Bir de biz şöyle de düşünürüz yani o çocuğun bakımını anne üstlendiği için baba işine devam etsin, biz anne ve çocukla ilgilenelim deriz. Babaları da bir araya getiriyoruz. Örneğin yeni tanı almış bir babamızı, tanıyı almış, iyileşmiş ya da tedavisi bir yıldır sürüyor. O babalarla bir araya getirip kendisine hani damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar şeklinde anlatıyoruz. O zaman o kendisini çok daha güvende hissediyor. Yani evet bu iş olur diyor. İnanıyor evet. Yani.
1: Bir de ayrı hissetmiyorlar kendilerini. Biz bunu yaşıyoruz. Evet. Bizim gibi yaşayan insanlar da var diyorlar ve birbirlerini daha iyi anlıyorlar.
2: Zaten tedavisi bitenler de olduğu için diyor ki onlar atlatmış, başarmış, biz de yapabiliriz diye. Aslında oradan daha çok motivasyon kaynağı oluyor onlara da.
1: Evet. Şimdi peki çocukların eğitimden kopmaması için de çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu süreç nasıl işliyor?
2: Çocuklarımızda tedavisi devam eden çocuklarımız var, tedavisi bitenler var. Dolayısıyla bazıları okula devam edebiliyor, bazıları devam edemiyor. Online eğitim ya da evden eğitimleri devam ediyor. Biz LÖSEV olarak bunun arasında bulunuyoruz. Şöyle Canım Kardeşim projesi var bizim bünyemiz altında. Canım Kardeşim projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerimiz bizlere çocuklarımız için ücretsiz destek sağlıyorlar. Çocuklarımıza cumartesi günleri Kayseri Koleji'nde bizlere ücretsiz bir şekilde çocuklarımıza eğitim desteği veriyorlar. Okula gidemeyenler tabii ki doktor onayıyla, sosyal hayata karışabilir onayıyla Canım Kardeşim projesi ders evlerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Normal orada bir okulda aldığı eğitimden hiçbir farkı yok aslında. Buradaki amacımız çocuklarımızın tabii ki eğitim açıklarını kapatmak ama onları da aynı zamanda sosyal hayata adapte etmek. Çünkü biraz önce de dediğiniz gibi daha önce onlar bunu yaşamış ve diğer bütün arkadaşları da aslında bu süreci yaşıyorlar. O zaman kendilerini daha konfor alanında hissediyorlar. Dolayısıyla sosyalleşme daha kolay oluyor.
1: Evet.
2: Dediğim gibi amacımız eğitim açıklarını kapatmak ama aynı zamanda sosyal desteği de büyük anlamda önemsemek tabii.
1: Evet, çok güzel. Şimdi hastalığı atlatmış aileler de gönüllü olarak katılım sağlıyor sizlere diyebiliyorum.
0: Tabii ailelerimizin desteği çok fazla. Onlar ailemiz. Bizde bağ hiç kopmaz. Yani bizim iyileşmiş gençlerimiz var. İşte 20 yıllık, 25 yıllık ailelerimiz var. Yeni ailelerimiz var. Biz aile deriz zaten. Şimdi 5 kişilik bir ailedir. Bir kişi hastadır. Çocuk ya da yetişkin ama biz onu bütün olarak, aileyi bütün olarak değerlendiririz ve ailemizdir.
1: A'dan Z'ye aslında her şeye hakimler. Çünkü bu süreci yaşadılar, biliyorlar, gördüler. Ona göre de faydalı oluyorlardır.
0: Tabii onlar bize anlatıyor. Çünkü birebir ilk hani bu süreci yaşayan kendileri. Onlar bizi dışarıda anlatıyor. Şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar diye. Aynı zamanda dediğim gibi ailelerimizin de online olarak eğitimleri çok fazla. Onları hayata yeniden tutunmalarını sağlıyoruz.
1: Ve şunu da yapıyorlardır, bu gerekiyor, bu noktada bunu yapmalıyız falan diye önemli ölçüde fikir de veriyorlar.
0: Tabii aidiyet duyguları çok yüksek.
1: Evet.
0: Çünkü uzun süreli bir yolculuk yani. Minimum 3,5-5 yıl süren bir yolculuk bu.
1: Evet. Kendisi de yaşadı bunu, başkalarına da faydalı olmak istiyor.
2: Kesinlikle.
1: Gerçekten çok önemli, kıymetli.
0: Çok.
1: Peki sosyal medya tarafına geldiğimizde ne gibi etkisi var sosyal medyanın, dijital kampanyaların?
2: Tabii ki şöyle, sosyal medyanın etkisi aslında bizim görünürlüğümüzü daha fazla arttırmak. LÖSEV'de mesela şu an kurban kampanyası dönemindeyiz. LÖSEV'de kurban kesiyor. Aslında LÖSEV'e de güvenebilirsiniz. O da kurbanlarınızı yerine ulaştırıyor diyebilmek. Sosyal medya bizim için aslında çok büyük katkı sağlıyor bizlere. Sokaklarda olmak, televizyonlarda olmak, web bannerlarda olmak. Yani her yerde olmak ve görünür olmak istiyoruz aslında. Dediğimiz gibi güvenebilecekleri bir kurum LÖSEV olarak onların da kurban konusunda destek sağlayabileceklerini görmelerini istiyoruz tabii ki.
0: Bizi bir de hani ulusal kanallarda çok göremezsiniz. Hani biz daha çok kampanya dönemlerinde ulusal kanalda çıkarız. Şimdi belki fark etmişlerdir. Canım Kardeşim filminden bir alıntıyla sürdürdüğümüz bir reklamımız yayınlanıyor. O da bizim 20. yılı kutlamasında çektirdiğimiz bir reklam filmiydi. Bizim kuruluş hikayemiz de Canım Kardeşim filmine benzediği için biz onu çok önemsiyoruz ve biz iyileşen her çocuğumuza kahraman deriz.
1: Evet.
0: O filmde olduğu gibi. Çünkü biz diyoruz ki biz değiştirdik, yani lösemi tedavi edilebilir bir hastalık.
1: Yani biz aslında Kayseri olarak da farkında da yüksek bir toplumuz. Çünkü biz 3-4 yıldır her projenizde olmaya çalışıyoruz ama her geldiğimizde de üstüne katarak gidiyor. Daha da kalabalıklaşıyor, daha da gönüllüler artıyor. Öyle görüyoruz.
2: Kesinlikle. Biraz önce dediğimiz gibi aslında sosyal medyanın da çok büyük önemi var. Yaptığımız etkinliklerin, yaptığımız işlerin görünür olması bu konuda bizim için çok değerli. Dediğiniz gibi bir gün bir etkinliğe önceden belki 3 kişi geliyordu. Şimdi 10 kişi geliyor bir etkinliğimize. Dolayısıyla hem görünür olmak hem etkinliklerimizin duyuruluyor olması bizim için çok kıymetli.
1: Evet. Peki şimdi evet, aileler etkileniyor, çocuklar bambaşka etkileniyor, gönüllüler etkileniyor mu? Siz nasıl etkileniyorsunuz bunlardan? Biraz da size sormak istiyorum.
2: Tabii ki bizler de etkileniyoruz. Çünkü direkt birebir temas ediyoruz. İşte bazısı bir diş ağrısıyla gidiyor, bazısı bir karın ağrısıyla gidiyor ve maalesef kanser olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla bir karnımız ağrıdığında acaba mı diyoruz maalesef ki. Düzenli olarak kan verip aslında sonuçlarımızı, değerlerimizi göstermemiz gerekiyor. Ben 3 ayda bir mutlaka kan değerlerimi kontrol ettiriyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef grip gibi yaygın şu an. Dolayısıyla önlenebilir bir şey ve erken tedavi, erken tanı çok önemli.
0: Çok önemli. Yani işte bazı istatistikler gösteriyor. Türkiye'de her yıl 2000 lösemili, lösemi tanısı konuyor. Gerçekten çok yaygın. Burada çevresel faktörler, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, beslenme, paketli ürünlerin tüketim seviyesi, bunlar çok önemli. Kanser, biz aynı zamanda kanseri önlemek için de çaba gösteriyoruz. Görevlerimizden, sorumluluklarımızdan biri bu. O farkındalığı vermek için bunları biz seminerlerimizde anlatıyoruz.
1: Evet. Peki sizi etkileyen bir olay var mı? Aklınızdan çıkmayan, en çok bu etkiledi dediğiniz?
0: Her yıl yeni bir olay yaşıyorum, kalıyor, etkiliyor ama en son, şimdi biz Ramazan kampanyasında da ailelerimize, değerli bağışçılarımızın sağladığı yemekleri alır, ailelerimize gideriz, onlarla iftar yaparız, iftar açarız. En son bir gittiğim ailede, ailenin iki çocuğu var, ancak ikisi de aynı hastalık ve biri kaybetmiş, ikincisi tedavi sürecinde. Onlarla iftardayız, oturuyoruz. Anne iki de bir iyi ki varsın diyor çocuğuna. Hani orada o iyi ki varsın cümlesinin içeriği, anlamı o kadar büyüktü ki.
1: Evet. Küçük bir şey gibi görünüyor aslında ama.
0: Biz sıradan bazen kullanıyoruz yani. Evet. Hani iyi ki varsın deriz ama hani oradaki o iyi ki varsın o kadar derindi ki. Beni çok etkilemişti.
1: Evet, çok güzel. Dediğiniz gibi altında o mesajları hissedebilmek, tabii, görebilmek gerçekten. Evet, sizden de dinleyebilir miyiz? Var mıdır böyle? Belki şu an aklınıza gelmez, gelmeyebilir ama.
2: Benim şöyle, Canım Kardeşim projesiyle ben birebir ilgilendiğim için çocukların ilk derse geldiği anı hatırlıyorum. Mesela daha önce okula hiç gitmemiş. Ama ilk derse geldi bizle beraber, ilk defa sınıfa girecek. Çok çekingen, hiç konuşmuyor, eli cebinde ve hiç kimseyle temas kurmuyor. İlk zamanlar tabii ki bu çok normal ama şimdi bir yıldan fazla oldu. Bir çocuğumuz var, ismini vermeyeyim tabii ki. Şu an arkadaşlarıyla mesela oyunlar oynuyor, koşup eğleniyorlar. Onun ilk geldiği anı ve şu anki halini görünce bilmiyorum çok mutlu oluyorum. Demek ki doğru yerlere temas ediyoruz, güzel bir kesinlikle iş yapıyoruz. Bunu görmüş oluyoruz aslında.
1: Kesinlikle.
0: Çocukların o iyileşme sürecini görmek, takip etmek evet bizim için zaten en büyük motivasyon kaynağı.
1: O yorgunluklar gidiyor için varız değil mi?
0: Yani. Kesinlikle. Evet.
1: Onu görmek, her şey bedel zaten. Peki şimdi böyle sona gelirken başta konuştuk ama ben tekrardan çağrıda bulunmanızı istiyorum gönüllüler için, bağışçılar için. Size nasıl ulaşabilirler? Genel olarak siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Ve bizim aslında sık sık bahsettik ama üstünde biraz daha durmamız gereken bir konu var, dolandırıcılıkla ilgili. Kapı kapı gezip broşür dağıtıp para toplamaya çalışanlar oluyor. Bunların da önüne geçmek için genel olarak finale gelirken bunlardan da bahsedelim.
0: Dolandırıcılıkta ben şunu söylemek istiyorum. LÜSEV Vakfı olarak biz elden nakit bağış alma gibi bir çizgimiz asla yok. Maalesef sahte bir bağış makbuzu bastırarak bizim adımızı kullanarak bağış toplayan birileri de oluyor. Biz zaten il jandarma, il emniyet müdürlükleriyle işbirliği içerisindeyiz. Onlara bilgilerini veriyoruz karşılaştığımız takdirde. Onun dışında bizim hiçbir ürünümüz, yani bültendi, broşürdü, biz hiçbir şeyi bu şekilde parayla satıp para toplamayız.
1: Evet.
0: Onlar tamamen ücretsiz.
2: Ve bilinçlendirme amaçlı yapılan şeyler aslında. Bültenlerimizde, broşürlerimizde hepsi bilinçlendirme amaçlı. Zaten dağıttığımız o bültenlerde, broşürlerde de kesinlikle üzerinde satılamaz diye ibaremiz bulunuyor. Onlara da dikkat etmelerini önemli
1: keşke
2: rica ediyoruz.
1: Keşke gerek olmasa ama gerçekten hani bu notu bile düşmemiz gerekiyor evet ki o kadar...
0: Asla öyle bir çizgimiz evet yok. Hatta geçenlerde bir vaka yaşadık. Bizim tişörtü bulmuş. LÜSEV tişörtü giyerek dileniyordu. Onu fark ettik. Yani böyle bir çizgimiz yok vakıf olarak. Bizim çalışma şeklimiz şöyle. Biz projelerimizi anlatırız. Biz ne yaptığımızı detaylı bir şekilde duyururuz. Bizimle bu yolda yürümek isteyenler bu projelere dahil olur. Yoksa elden nakit para almıyoruz.
2: Zaten biz gönüllerimiz ve bağışçılarımız bu konuda bilgilendirdiğimiz için herhangi böyle bir vaka olduğunda direkt zaten bize fotoğraf ya da video ile ulaşıyorlar ya da direkt polise haber veriyorlar. Gönüllerimiz ve bağışçılarımız aslında bu konuda bilgili ama tabii ki buradan tekrar hatırlatmakta fayda var.
1: Kesinlikle.
0: Bize ulaşmak isteyenler 0312 447 06 60 çağrı merkezimizden ulaşabilirler. LÜSEV.org.tr çok kullanışlı bir internet sitemiz var. Oradan bize ulaşabilirler. Bağışlarını yapabilirler. Bankaların hem mobil şubelerinden hem de kendi şubelerinden LÜSEV'e bağış yapmak istiyorum dediğinde tüm yönlendirmelerini karşılarında bulacaklardır.
1: Ve böylelikle bağışçılar da güvenle nereye
2: tabii
1: gittiğini
2: ki
1: bağışını biliyorlar.
0: Biliyorlar, yani evet.
1: Teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alabilirim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Bizim
1: teşekkür
0: için çok
1: ediyoruz
0: kıymetli.
1: Ne demek. İnşallah sonraki yayınlarda da yine görüşmek dileğiyle diyorum. Tamam. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza
2: teşekkürler, sağ olun.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
4: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
5: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali eylem görev gücü standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirterek, Türkiye, güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında, bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer almaktadır, dedi. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda ise %26,6 arttı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,14 dolardan satılıyor. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem tercihlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve orta öğretim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
4: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
5: Dolar 45 lira 61 kuruş, Euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6669 lira, çeyrek altın 10871 liradan satışa sunuluyor.
4: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
6: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 14, Akkışlı, Bünyan, Sarıoğlan, Tomarza ve Özvatan 15, Felahiye ve İncesu 16, Develi ve Yahyalı 17, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Niğde 16, Sivas ve Nevşehir 17, Kırşehir 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
4: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 3. Otto, Kutsal Roman Germen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü. 1847, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu. 1881, Amerikan Kızıl Açı, Clara Barton tarafından kuruldu. 1904, FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Paris'te kuruldu. 1927, ABD'li havacı Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk pilot oldu. 1950, Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1960, Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı. 1963, Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, anayasanın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. 1971, Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1979, San Francisco, Kaliforniya'da Dan Mike, Harvey Milk, George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşın White Night Riots, yani beyaz gece ayaklanması yaşandı. 1981, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı. 1983, Avrupa Konseyi'nin Avrupa medeniyetlerinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergiden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı. 1991, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1994, Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı, 7'si Türk olmak üzere 185 hacı adayı öldü. 1996, örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayla bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsa'dan Balıkesir'in Altınok beldesinde yakalandı. 1997, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerinin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayisi sergisini ziyaret ederek yerli üretimleri inceledi. Öte yandan Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı Brüksel'de önemli bir panel düzenlendi. Dönüşen güvenlik ortamında Türkiye ve NATO başlıklı panelde Türkiye'nin ittifaktaki önemi bir kez daha vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kritik alanlardaki tahliyelerin hızla tamamlandığını belirten Yılmaz, "En büyük tesellimiz can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamasıdır." dedi. Kabineden bir diğer açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana girdikleri her seçimden birinci çıktıklarını hatırlatarak asıl ödülü halkımızın kalbindeki yerimizi aldık ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni delillere ulaşıldığını açıkladı. Bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve delillerin karartıldığına yönelik bulgular üzerine düğmeye basıldı. İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame hazırlandı. Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan en az 12,5 yıl hapis cezası talep ediliyor. İstanbul merkezi dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi. TOKİ projeleri izlenimi vererek sahte internet siteleri kuran ve vatandaşları ağlarına düşüren şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şebekenin bu yöntemle vatandaşlardan tam 9 milyon 41 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İslam aleminin kutsal vazifesi için geri sayım sürüyor. Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi yarın yola çıkıyor. Mekke'ye hareket edecek bu son kafileyle birlikte Türkiye'den yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanmış olacak. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'i bir bakanın alıkonulan küresel somut filosu katılımcılarına yönelik uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetledi. Ana haber bülteninin sunduk gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle dünyadan ve yurt içinden öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Bilge Nur Ülger. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası sahibini buldu. Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u net bir skorla 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Avrupa futbolunun zirvesi İstanbul'da bir araya geldi. UEFA Yönetim Kurulu toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa futbolunun geleceğine yönelik kritik kararlar masaya yatırıldı. Basketbol EuroLeague kulvarında gururumuz olan Fenerbahçe-Beko, dörtlü final organizasyonunda mücadele etmek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Sarı lacivertliler dev kupa için parkeye çıkmaya hazır. Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı başlıyor. Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geleceği dev finalin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Eliton'la yolların ayrıldığını duyurdu. Nesine 3. Lig'de şampiyonluk coşkusu var. Playoff final müsabakasında Ayvalık Gücü Belediyespor'u 2-1 yenen 52 Ordu Spor, Nesine 2. Lig'e yükseldi ve zaferini taraftarıyla kutladı. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Playoff final serisinin 5. ve son maçında büyük bir heyecan yaşandı. Rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimlerini Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen taraf oldu. Geçen sezon kariyerini Kocaeli Spor'da sürdüren deneyimli golcü Serdar Dursun, tatil yaptığı Antalya'da sürpriz bir ziyarette bulundu. Dursun, Antalya'da FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan ve bir dönem formasını giydiği, Persepolis takımından da tanıdığı İran milli takımı kampını ziyaret ederek başarılar diledi. Bültenimizi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kapatıyoruz. Eski milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Leytipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kadın hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi. Boz, kadınlarla sohbet ederek onlara moral ve motivasyon desteği sağladı. Spor gündemini aktardık. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve stratejik

0: ipekle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump'a yakın çalışma ekibi tarafından İran'la bir anlaşmaya varılması için baskı yapıldığı iddia edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulacağını açıkladı.

0: ABD, Küba'nın eski lideri 94 yaşındaki Raul Castro hakkında 1996 yılında Florida ile Küba arasında iki sivil uçağın düşürülmesi ve 4 kişinin ölümüyle ilgili ABD vatandaşını öldürmek için komplo kurmak ve diğer suçlardan dava açıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir evde tanımlanamayan maddeye maruz kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Hazine Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörünü yaptırım listesinden çıkardı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfez Su Yolu İdaresi Boğaz'da denetim altına aldığı sınırları açıkladı. Kanada Başbakanı Carney, küresel somut filosu aktivistlerine İsrail'in muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Dünyadan Haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali eylem görev gücü standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirterek, Türkiye, güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında, bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer almaktadır, dedi. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda ise %26,6 arttı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,14 dolardan satılıyor. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem tercihlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve orta öğretim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 61 kuruş. Euro 53 lira 20 kuruş. Gram altın 6669 lira. Çeyrek altın 10.871 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 14, Akkışla, Bünyan, Sarıoğlan, Tomarza ve Özvatan 15, Felahiye ve İncesu 16, Develi ve Yahyalı 17, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Niğde 16, Sivas ve Nevşehir 17, Kırşehir 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Yayın tekrarı.
1: Gezici Radar programı başlıyor.
2: Dur lan, dur lan.
3: Ne mi konuşacağım, ne diyeceğim?
2: Ama ya baba, botandırın içine düşerim ben. Nasıl tutuyum ben onu? Onu atacağım derken kendimi atarım içine.
3: Olur mu, biz kendimizi atıyor mu?
4: Olur mu? Beceremezsem ne olacak?
2: Merhabalar sevgili Gezici Radar takipçilerimiz. Teknoloji çağında sizleri köy hayatına götürüyoruz. Sarıoğlan'da Tuzla Palas Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Köy yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz.

Türkiye'deki diğer tuz göllerinden ayrılmak için yanında bulunan Palas'tan adını alan Palas Tuzla Gölü'ndeyiz şimdi. Özellikle flamingoları görüntülemek için geldik ama müthiş bir rüzgar ve yağmur başladı. O yüzden birazdan ekranlarınıza flamingolara da ev sahipliği yapan bu gölü getireceğiz. Sevgili takipçilerimiz, aynı zamanda suların çekilmesiyle birlikte hayat ağacı denilen bir motifin de oluşmuş olması Palas Tuzla Gölü'nü ön plana çıkarıyor. Hem ülke içinden ziyaretçileri de bol bol ağırlayan Palas Tuzla Gölü flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Birazdan sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Tabii ki şu anda henüz su yüksekliği fazla değil. Kış aylarında da daha ziyade tuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.

0: Talas'tayız. Asiye ablanın yanındayız sevgili takipçilerimiz. Sarıoğlan'da elma yanaklı bir ablamın yanındayız.
1: Pandırısı candan kızarmış.
0: Pandırısı candan mı oldu?
1: Evet.
0: Nasıl güzel ekmek yapıyorsunuz Asiye ablam? Nasıl böyle mis gibi kokuyor burası? Anlatamam size. Biraz böyle biz de unutmaya yüz tutmuştuk dedi Asiye abla. Sık sık yapmaz mısınız artık?
1: Yok. Muhtar taze ekmek seviyor. Fırından yiyor.
0: Öyle mi? Ya şunun yerine tercih edilir mi? Gerçekten tandır ekmeğinin yerini tutmaz herhalde hazır ekmekler.
1: Tutmuyor
0: biraz
1: da
0: sanki hanımlar alıştı değil mi rahata?
1: Öyle oluyor.
0: Öyle zaten. Oldu. Neler yapıyorsun Asiye abla? Nasıl yapıyor vallahi mesela bu ekmek? Önce bir onu dinleyelim.
1: Bizim gölümüzün tuzundan katıyor. İneklerimizin yoğurdundan bu kadar tuz, maya.
0: Maya güzelce hamur mayalanıyor.
1: Evet, yoğuruyoruz, bastırırız.
0: Tandır ekmeği güzelce yuvarlanıyor. Hafiften şöyle açılıyor. Yastığın üstünden tandıra gidiyor. Bu tandır da buraya has bir tandır mı?
1: Evet, toprağımız var.
0: Talas'ın toprağından yapılıyormuş
1: kendi
0: tandır.
1: Toprağımız.
0: İçinde ne yakıyorsun şimdi? Odun mu yanıyor? Ne yanıyor?
1: Odun da yaktım. Tezek de yaktım.
0: Tezek.
1: Kerme yani.
0: Kerme.
1: Koyunların neyişiyse. Hayvansal şiğne yapıyoruz orada da köz oluyor artık bu yani. Hayvansal bir ürün kalmıyor.
0: Yanıp bitiyor.
1: Evet. Köz oluyor sadece. Közün de yapıyor.
0: Peki senin hayvanlarında var mı inek, koyun?
1: 3-4 senedir yok yani. Vardı da hep.
0: Neden bıraktınız?
2: Eşi muhtar oldu.
0: Eşi muhtar oldu. Ahmet muhtarımın eşi Asiye abla. Öyle olunca bitti mi? Çocuklar yanınızda mı? Burada mı?
1: Tek oğlum var. Kızlarım evlendi.
0: Evlendi. Nereye gittiler?
1: Kızımın ikisi de burada da. Biri yukarıda oturuyor benzinliğin orada.
0: Hı-hı.
1: Biri de burada şimdi gelir.
0: Siz seviyor musunuz Palas'ta olmayı, Palas'ta yaşamayı?
1: Ben çok seviyorum. Ben Kayseri'den buraya geldim. 10 yıl yaşamıştım Kayseri'de.
0: Gittin, geri duramadın, geldin mi?
1: Döşemeci muhtarımız özellikle.
0: Hı-hı.
1: Bıraktığı için.
0: Tekrardan döndünüz.
1: Biz de ülkemize geldik, mahallemize.
0: Şu güzel ekmeğin tadına da bakalım, öyle değil mi? Palas'ta tandır ekmeği böyle yapılıyor efendim. Güzelce mayalanıyor, sonra da tandırda pişiyor. Asiye abla çok lezzetli ekmek. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada Palaslı hanımlar bize bu yörede pişen yemekleri de yapmışlar.
1: Evet.
0: Onları da anlatacağız. Asiye ablayı da alıyorum, oraya geçiyoruz. Dün Palas muhtarı Ahmet Zengin'i aradım. Dedim ki muhtarım Sarıoğlan'a geleceğiz. Orada da yöresel yemekleri görelim. Hanımlar dedim bir şeyler hazırlayabilirler mi o yörede pişen? Maşallah masayı donatmışlar. Çok güzel ya, bu dönemde artık hani birçok şey hazıra döndü ya. Sizin hala böyle hayvancılıkla, tarlayla, tapanla uğraşır olmanız çok güzel. İsminiz ne?
3: Tuğba Zengin.
0: Tuğba abla, gerçekten çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Şurada teyzemin yaptığı bir çorba var. Özellikle bunu merak ettik. Bu da yine Palas'a has bir çorbaymış. Teyzeciğim senin adın neydi?
4: Şennur.
0: Şennur teyze, nasıl yapılır bu çorba?
4: Suya atarık, mercimeğe kızarır.
0: Kili
4: soğuk soğuk daha güzel olur.
0: Yeşil mercimek var, nohut var, bulgur var içinde.
4: Kavrulmuş un var.
0: Kavrulmuş un var.
4: Onu da yaparız.
0: Çok güzel.
4: Bir de nane. Neydi kıta?
0: Toz biber, tereyağı diyor bak.
4: He.
0: Baharatlar da konduğu zaman kışın böyle sağlıklı bir çorba değil mi?
4: Öğretme vardı resmiye de dedi ki Şenur teyze bu çok lezzetli, çok da yarar insana dedi.
0: Doğru, doğru, dedi. Doğru. Nohut var, mercimek var içinde, çok faydalı. Su böreği de her yerde hemen hemen yöremizde yapılan bir börek.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Her
0: onu
1: zaman
0: da
1: yapılır.
0: Sizden dinleyelim.
3: Su böreğini önce hamurunu yumurtayla karan, tuz koyan, yumurta koyan, hamurunu karan. Ondan sonra içine hazırlan, etinden, soğanla kıyma. Ondan sonra hamurunu açan, suyu da haşlan. Haşlan döşeceksin. Üç sefer döşeriz biz bunu etini.
0: Peynir var değil mi? Hiç et mi
3: et,
0: var?
3: Et, et, kıyma var biz.
0: Peynir. Kıymayla mı yapın Palas'ta? Evet. Peynirli de olur, Palas'ta kıymalı olurmuş.
3: Aynen öyle. Peynir de pek sevmek.
0: Aman peyniri ne yapacaksın? Kıyma olacak değil mi?
3: İlla kıyma.
0: Şimdi şurada şöyle güzel bir tatlımız var. Bu tatlı da yine dediğimiz gibi birçok yöremizde yapılır. Palas'ta da böyle yapılıyormuş. Adı ne bunun?
3: Onun adı Palıza.
0: Palıza. Ne var içinde?
3: Şeker, un, zeytinyağı.
0: Zeytinyağı var, şeker var, un var. Güzelce böyle hafiften pişiyor, yağ da üstüne dökülüyor.
3: Bunu iyice karıştırıyorsun, şeyi koyuyorsun işte. Ocağın üstüne bayağı uğraşıyorum bunu. Çok yani yemek isteyen bir şey.
0: Muhallebi gibi görünüyor, basit gibi görünüyor da zor mu?
3: Bir saat bir şey, bir saat zor.
0: Gençlik mi güzeldi yani? Gençliğindeki zaman mı güzeldi, şimdi mi güzel?
4: Şimdi iş göremiyor, kuş göremiyor. Kocalar neye yarar?
0: Kocalar neye yarar?
4: Yapıyordu.
0: Hepsini tek başına yapıyordun, 4 çeşit yemeği.
2: Ve şu yemeğimizi de özellikle bahsetmek istiyorum. Bu düğün yemeğiymiş. Ne diyordunuz ismine?
4: Kıymalı, kıymalı diyerek yapılır. O da soğan güzelce kavrulur önce yağıyla beraber. Güzelce kavurup baharatları atıldıktan sonra kıyma, etin kıyması yani. Hı hı. Onu içine döküp ondan güzelce bir kavrulur. Sonra suyu ilave edilir salçası. Ondan sonra kaynar işte, ne kadar kaynarsın. Biz nişanlıyken annelerimiz yemekler yaptığı zaman bunu mantının arkasına getirirlerdi. Hmm. Mantıdan kalanın üstüne dökerlerdi.
0: Mantıdan kalırsa bunun üstüne dökülür, o ziyan öyle, edilmez yani. O da yenirdi.
4: Öyle yenirdi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine yaprak sarmamız da yöremize has. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Palaslı hanımlar bugün bizi çok güzel ağırladılar. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba abla bahsetti. Aynı zamanda hayvancılık da var. Keçileri göreceğiz değil mi? Keçileri görmeye gidiyoruz. Tuzla Palas'ta tabii ki hayvancılık da çok yaygın ve burada yaşayan insanlar hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Şerife. Sıkı sıkı tuttuk kaçmasın diye keçiyi. Evet. Şimdi bu onun annesi değilmiş.
1: Annesi değil ama annelik yapıyor. Tuttu muyduk emziriyor. O da ısırıyor.
0: Çok da böyle bir zoraki annelik gibi. Evet. Çok da hevesli değil işin açığı annelik yapmıyor.
1: Biz tutunca emziriyor zaten. Normalde biraz emzirmiyor.
0: Zorla emziriyor. Yavrunun evet. Annesini kaybetmişiz. Öyle olunca da diğer keçimiz ona annelik yapmaya çalışıyor. Biraz zorlanıyor ama. Verir mi? Süt veriyorlar mı?
1: Veriyorlar evet.
0: Kaç tane keçin var Şerife?
1: 15 tane.
0: Gidecek mi kurbanda bunlar?
1: Yok, biz bunları evde beslemek için.
0: Anladım, satmayacaksınız. He. Kurbanlık olmayacaklar yani.
1: Kızım peki, çok seviyor, onun için de
0: kızın besliyor. Kızın için mi besliyorsun? Evet. Vallahi çok
1: i̇ki
0: güzel.
1: İki tane aldık, iki tane de bu kadar töredi yani.
0: Aa güzel, bu böyle büyüyebilir evet. Yani. Bayağı bir sayı artabilir. O zaman evet. Bir de şöyle süt sağsın Şerife, onu da izleyelim ya. Mustafa sen bugün okula niye gitmedin?
5: Kayseri Radar geliyor diye okuldan kaçtım.
0: Sen güvercin besliyormuşsun.
5: Evet.
0: Kayseri Radar geliyor diye de okula da gitmedin.
5: Evet.
0: Gel gidelim de hadi o güvercinlere bakalım.
5: Tamam gidelim. Bu kuşun adı Beyaz. Hı. Şurada şu yem yiyen ala beyazlığı üstünde az bir çeçillik var. O beyaz. Anlatırsam aha çıt dönen gel.
0: Bak ya şaka gibi lan ya. Sarıoğlan'da Palas'ta çok güzel insanlarla tanıştık. Biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Gezici Radar bir sonraki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kendisine ahşaptan üretilen Türk alfabesi hakkında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
3: Bildiğiniz gibi Kayseri bu sene Türk dünyası kültür başşehri. Dolayısıyla bu sene Kayseri, özellikle Talas, Türk dünyasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başlangıcı belediye başkanımıza bugün, yarın gerçekleştiriyoruz. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle uzmanlar, bilim insanları panellerde, konferanslarda bir araya gelecekler ve dilde, fikirde, işte birlik Türk dünyası için Türk dünyası yüzyılında nasıl gerçekleştirilir? Bunları enine boyuna konuşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar. Dolu dolu bir program olacak. Ben Kayseri'yi her zaman biraz daha, bir adım daha ileri gitmiş olarak buluyoruz. Özellikle altyapı, buradaki mekanların eski halini anlattı başkan. Nereden nereye? Oradan metruk yerler. Birer birer tarihimizin izlerini ortaya çıkaracak şekilde değerlendiriliyor. Şuşa evleri var, işte bu içinde bulunduğumuz mekan var. Bütün bunlar bizim geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaracağımız birer eser, birer numune. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
2: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'le birlikte uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye güçlü devlet tecrübesi, güvenlik vizyonu ve çok taraflı diplomasi birikimiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor dedi. 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamalarda bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
2: Mimar Sinan OSB'de otomobilin kamyonun altına girdiği kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince okul ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 35 araç ve 86 şahıs sorgulandı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlamda.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Serpil Yurdusever. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayisi sergisini ziyaret ederek yerli üretimleri inceledi. Öte yandan Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesinde İletişim Başkanlığı Brüksel'de önemli bir panel düzenlendi. Dönüşen güvenlik ortamında Türkiye ve NATO başlıklı panelde Türkiye'nin ittifaktaki önemi bir kez daha vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kritik alanlardaki tahliyelerin hızla tamamlandığını belirten Yılmaz, "En büyük tesellimiz can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamasıdır." dedi. Kabineden bir diğer açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana girdikleri her seçimden birinci çıktıklarını hatırlatarak asıl ödülü halkımızın kalbindeki yerimizi aldık ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni delillere ulaşıldığını açıkladı. Bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve delillerin karartıldığına yönelik bulgular üzerine düğmeye basıldı. İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında iddianame hazırlandı. Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan en az 12,5 yıl hapis cezası talep ediliyor. İstanbul merkezi dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi. TOKİ projeleri izlenimi vererek sahte internet siteleri kuran ve vatandaşları ağlarına düşüren şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şebekenin bu yöntemle vatandaşlardan tam 9 milyon 41 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İslam aleminin kutsal vazifesi için geri sayım sürüyor. Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi yarın yola çıkıyor. Mekke'ye hareket edecek bu son kafileyle birlikte Türkiye'den yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanmış olacak. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'i bir bakanın alıkonulan küresel somut filosu katılımcılarına yönelik uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetledi. Ana haber bülteninin sunduk gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle dünyadan ve yurt içinden öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Bilge Nur Ülger. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası sahibini buldu. Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u net bir skorla 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Avrupa futbolunun zirvesi İstanbul'da bir araya geldi. UEFA Yönetim Kurulu toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa futbolunun geleceğine yönelik kritik kararlar masaya yatırıldı. Basketbol EuroLeague kulvarında gururumuz olan Fenerbahçe Beko, dörtlü final organizasyonunda mücadele etmek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Sarı lacivertliler dev kupa için parkeye çıkmaya hazır. Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı başlıyor. Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor'un karşı karşıya geleceği dev finalin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Eliton'la yolların ayrıldığını duyurdu. Nesine 3. Lig'de şampiyonluk coşkusu var. Playoff final müsabakasında Ayvalık Gücü Belediyespor'u 2-1 yenen 52 Ordu Spor, Nesine 2. Lig'e yükseldi ve zaferini taraftarıyla kutladı. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Playoff final serisinin 5. ve son maçında büyük bir heyecan yaşandı. Rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimlerini Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen taraf oldu. Geçen sezon kariyerini Kocaeli Spor'da sürdüren deneyimli golcü Serdar Dursun, tatil yaptığı Antalya'da sürpriz bir ziyarette bulundu. Dursun, Antalya'da FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan ve bir dönem formasını giydiği, Persepolis takımından da tanıdığı İran milli takımı kampını ziyaret ederek başarılar diledi. Bültenimizi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle kapatıyoruz. Eski milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Leytipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kadın hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi. Boz, kadınlarla sohbet ederek onlara moral ve motivasyon desteği sağladı. Spor gündemini aktardık. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
6: Son bakışın, bana son gülüşün, hiç aklımdan çıkmıyor. Başkasında bulur muyum derken her şey bir anda darmadağın oluyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2023 yılına gideceğiz.

2 Ocak 2023. Danıştay'ın oy çokluğuyla aldığı kararla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti. 3 Ocak 2023. Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. 5 Ocak 2023. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesine karar verdi. 2 Şubat 2023. Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, İtalya ve İsviçre, İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik nedeniyle kapattı.

6 Şubat 2023. Kahramanmaraş'ta 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde ve bu ana şoktan yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te merkez üssü Ekinözü ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerden sonra bölgede en büyüğü 6.7 olmak üzere 34.000 artçı deprem meydana geldi. Depremlerde Türkiye'de yaklaşık 50.500 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 107.204 kişi ise yaralandı. 7 Şubat 2023. Türkiye'de 10 ilde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden dolayı 3 ay olağanüstü hal ilan edildi. 20 Şubat 2023. Saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi. 27 Şubat 2023. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. AFAD, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

5 Mart 2023. Millet İttifakı üyesi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine tepki olarak ittifaktan ayrıldı. Ancak bir gün sonra bu kararından vazgeçerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. 7 Mart 2023. 6 siyasi partinin ittifakıyla kurulan, kamuoyunda altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı, yapılacak seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğini açıkladı. 10 Mart 2023. Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Mart 2023. Adıyaman Şanlıurfa sel felaketinde Şanlıurfa'da 17, Adıyaman'da 4, toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

0: alışırım.
1: 30 Mart 2023. Türkiye sensiz Büyük Millet Meclisi alışırım. Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararı aldı. 1 Nisan 2023. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu kararını imzaladı ve onayladı. 10 Nisan 2023, dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. 17 Nisan 2023, İstanbul Finans Merkezi hizmete açıldı. 20 Nisan 2023, Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırmaya başlandı.

26 Haziran 2023. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 26 Nisan 2023. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt getirilerek santral nükleer tesis statüsüne kavuştu. 2 Mayıs 2023. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES hizmete açıldı. 3 Mayıs 2023. 14.476 metre uzunluğuyla dünyanın 3. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun tüneli Zigana Tüneli hizmete açıldı. 6 Mayıs 2023. Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun asker uğurlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

14 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turu ve genel seçimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday %50'lik oranı geçemeyince seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların %52.18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 3 Haziran 2023. 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni gerçekleştirildi ve akşam saatlerinde de yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bütün bakanlar değiştirildi. 10 Haziran 2023. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan makine ve kimya endüstrisi fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2023. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonu oldu. 7 Ağustos 2023. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 12 kişi de yaralandı. 22 Ağustos 2023. Çanakkale'de başlayan bir orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü. Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı, 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Şehir merkezine yaklaşan yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı da trafiğe kapatıldı.

1 Ekim 2023. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde HPG tarafından canlı bomba eylemi düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı. 5 Kasım 2023. 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sonucunda Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçildi. 28 Aralık 2023. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 61

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. TBMM Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali eylem görev gücü standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirterek, Türkiye, güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında, bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer almaktadır, dedi. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda ise %26,6 arttı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 110,14 dolardan satılıyor. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem tercihlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve orta öğretim mezunu 1128 destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 61 kuruş. Euro 53 lira 20 kuruş. Gram altın 6669 lira. Çeyrek altın 10871 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 14, Akkışlı, Bünyan, Sarıoğlan, Tomarza ve Özvatan 15, Felahiye ve İncesu 16, Develi ve Yahyalı 17, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Niğde 16, Sivas ve Nevşehir 17, Kırşehir 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 3. Otto, Kutsal Roman Germen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü. 1847, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu. 1881, Amerikan Kızıl Açı, Clara Barton tarafından kuruldu. 1904, FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Paris'te kuruldu. 1927, ABD'li havacı Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk pilot oldu. 1950, Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1960, Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı. 1963, Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, anayasanın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. 1971, Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1979, San Francisco, Kaliforniya'da Dan Mike, Harvey Milk, George Mascone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşın White Night Riots, yani Beyaz Gece Ayaklanması yaşandı. 1981, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı. 1983, Avrupa Konseyi'nin Avrupa medeniyetlerinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergiden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı. 1991, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1994, Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı, 7'si Türk olmak üzere 185 hacı adayı öldü. 1996, örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayla bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsa'dan Balıkesir'in Altınok beldesinde yakalandı. 1997, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerinin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kendisine ahşaptan üretilen Türk alfabesi hakkında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
2: Bildiğiniz gibi Kayseri bu sene Türk dünyası kültür başşehri. Dolayısıyla bu sene Kayseri, özellikle Talas, Türk dünyasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başlangıcı belediye başkanımıza bugün, yarın gerçekleştiriyoruz. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle uzmanlar, bilim insanları panellerde, konferanslarda bir araya gelecekler ve dilde, fikirde, işte birlik Türk dünyası için Türk dünyası yüzyılında nasıl gerçekleştirilir? Bunları enine boyuna konuşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar. Dolu dolu bir program olacak. Ben Kayseri'yi her zaman biraz daha, bir adım daha ileri gitmiş olarak buluyoruz. Özellikle altyapı, buradaki mekanların eski halini anlattı başkan. Nereden nereye? Oradan metruk yerler birer birer tarihimizin izlerini ortaya çıkaracak şekilde değerlendiriliyor. Şuşa evleri var, işte bu içinde bulunduğumuz mekan var. Bütün bunlar bizim geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaracağımız birer eser, birer numune. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'le birlikte uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye güçlü devlet tecrübesi, güvenlik vizyonu ve çok taraflı diplomasi birikimiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor dedi. 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamalarda bulundu.
3: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: Mimar Sinan OSB'de otomobilin kamyonun altına girdiği kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince okul ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 35 araç ve 86 şahıs sorgulandı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X Large veya XX Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma,

0: buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
0: Yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda aralarında Serenay Sarıkaya, Tantaşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz, Volkan Bahçekapı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan en az 12,5 yıl hapis ceza sistemi ile iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükaşık dosyasında çok önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS daraltılmış bas kayıt ve delillerin karartıldığına yönelik bulgular doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarına yansıdı. Motorine 1 lira 82 kuruş zam geldi. Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak AK Parti, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergi kaybının önlenmesine yönelik katı düzenlemeler içeren yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, insani durumun kritik olduğu bölgeden tahliye müjdesi verdi. Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferiyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı. Tüm ihbarlara çok hızlı müdahale edildiğini ve kritik noktalarda tahliyelerin tamamlandığını belirten Yılmaz, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir dedi. Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporları ve kültürleri yaşatmak amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Ankara Havalimanı'nda kapılarını açtı ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray'da başarıya damga bırakan isim belli oldu. Sarı Kırmızılı ekibin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen attığı gollerle takımı sırtlayan sezonun en iyi golcü futbolcusu olmayı başardı. Basketbol Avrupa Ligi'nde yılın en büyüğünü belirleyecek dörtlü final heyecanı yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da start alıyor. Avrupa'nın zirvesi için mücadele edecek takımlar Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Real Madrid, Valencia Basket olacak. Futbolda gözler Antalya'ya çevrildi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de sezonu kupayla kapatmak için tüm kozlarını paylaşacak. Dünya Superbike şampiyonluğunu 3 kez kazanarak adını tarihe yazdıran ve MotoGP'de yarışan ilk Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Toprak Razgatlıoğlu adına büyük bir jest yapılıyor. Red Bull Ring'de gerçekleşecek olan MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde milli sporcumuz adına özel bir tribün oluşturulacağı açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla süre alan oyuncusu Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Lis oldu. Lis sezondaki 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak toplamda 3600 dakika ile kırılması güç bir istikrara imza attı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir iç transferde önemli bir hamle yaptı. Turuncu lacivertliler takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşa'nın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik ilkelerin aksine Tayvan lideriyle olası bir silah satışı konusunda

0: konusunda görüşeceğini açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridinde evleri için hayallerini de yıktığı çocuklar bu yılda Kurban Bayramı'na buruk giriyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in İran ile ABD arasında arabuluculuk için Tahran'ı ziyaret edeceği duyuruldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ikisi insani yardım tırı sürücüsü 4 kişi hayatını kaybetti. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'u Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekilmemesi konusunda vizesini iptal etmekle tehdit ettiği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'a yakın çalışma ekibi tarafından İran'la bir anlaşmaya varılması için baskı yapıldığı iddia edildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali eylem görev gücü standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirterek, Türkiye, güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında, bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer almaktadır, dedi. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda ise %26,6 arttı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 111,14 dolardan satılıyor. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem tercihlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve orta öğretim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 61 kuruş, Euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6669 lira, çeyrek altın 10871 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 14, Akkışla, Bünyan, Sarıoğlan, Tomarza ve Özvatan 15, Felahiye ve İncesu 16, Develi ve Yahyalı 17, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Niğde 16, Sivas ve Nevşehir 17, Kırşehir 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Coğrafi İz başlıyor.
1: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez. Çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyim de konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği, sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yörede evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz. Ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Coğrafi iz sona erdi. Müzik radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kendisine ahşaptan üretilen Türk alfabesi hakkında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
2: Bildiğiniz gibi Kayseri bu sene Türk dünyası kültür başşehri. Dolayısıyla bu sene Kayseri, özellikle Talas, Türk dünyasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başlangıcı belediye başkanımıza bugün yarın gerçekleştiriyoruz. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle uzmanlar, bilim insanları panellerde, konferanslarda bir araya gelecekler ve dilde, fikirde, işte birlik Türk dünyası için Türk dünyası yüzyılında nasıl gerçekleştirilir? Bunları enine boyuna konuşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar. Dolu dolu bir program olacak. Ben Kayseri'yi her zaman biraz daha, bir adım daha ileri gitmiş olarak buluyoruz. Özellikle altyapı, buradaki mekan eski halini anlattı başkan. Nereden nereye? Oradan metruk yerler birer birer tarihimizin izlerini ortaya çıkaracak şekilde değerlendiriliyor. Şuşa evleri var. İşte bu içinde bulunduğumuz mekan var. Bütün bunlar bizim geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaracağımız birer eser, birer numune. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'le birlikte uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye güçlü devlet tecrübesi, güvenlik vizyonu ve çok taraflı diplomasi birikimiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor dedi. 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamalarda bulundu.
3: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: Mimar Sinan OSB'de otomobilin kamyonun altına girdiği kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince okul ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 35 araç ve 86 şahıs sorgulandı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Smol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda aralarında Serenay Sarıkaya, Tantaşçı, Berkay Şahin, Mabel Matiz, Volkan Bahçekapı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan en az 12,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükaşık dosyasında çok önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS daraltılmış bas kayıt ve delillerin karartıldığına yönelik bulgular doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarına yansıdı. Motorine 1 lira 82 kuruş zam geldi. Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak AK Parti, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergi kaybının önlenmesine yönelik katı düzenlemeler içeren yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, insani durumun kritik olduğu bölgeden tahliye müjdesi verdi. Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferiyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı. Tüm ihbarlara çok hızlı müdahale edildiğini ve kritik noktalarda tahliyelerin tamamlandığını belirten Yılmaz, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir dedi. Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporları ve kültürleri yaşatmak amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Ankara Havalimanı'nda kapılarını açtı ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray'da başarıya damga bırakan isim belli oldu. Sarı Kırmızılı ekibin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen attığı gollerle takımı sırtlayan sezonun en iyi golcü futbolcusu olmayı başardı. Basketbol Avrupa Ligi'nde yılın en büyüğünü belirleyecek dörtlü final heyecanı yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da start alıyor. Avrupa'nın zirvesi için mücadele edecek takımlar Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Real Madrid, Valencia Basket olacak. Futbolda gözler Antalya'ya çevrildi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de sezonu kupayla kapatmak için tüm kozlarını paylaşacak. Dünya Superbike şampiyonluğunu 3 kez kazanarak adını tarihe yazdıran ve MotoGP'de yarışan ilk Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Toprak Razgatlıoğlu adına büyük bir jest yapılıyor. Red Bull Ring'de gerçekleşecek olan MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde milli sporcumuz adına özel bir tribün oluşturulacağı açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla süre alan oyuncusu Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Lis oldu. Lis, sezondaki 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak toplamda 3600 dakika ile kırılması güç bir istikrara imza attı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir iç transferde önemli bir hamle yaptı. Turuncu lacivertliler takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Gezici Radar programı başlıyor.
3: Efendim, Talas tarihi ve kültürel açıdan Kayseri'nin en önemli noktalarından, hatta en önemli ilçesi diyebiliriz. Hem yeraltı, hem yerüstü, hem de toprak üstü zenginlikleriyle hakikaten Kayseri için çok önemli bir cazibe merkezi. Biz de bugün Kayseri'de Talas'tayız ve Zincidere bölgesini gezeceğiz sizler için diyelim. Hepinize keyifli izlemeler dileyelim.

0: Efendim Zincidere'deyiz ve meşhur Zincidere Mesire Alanı'ndayız. Arkamızda mevsim itibariyle buz tutmuş Zincidere göleti. Önümüzde muhteşem kar manzarası ve hemen arkasında heybetiyle bir dağ gibi arkamızda duran Erciyes diyelim. Özcan Eroğlu ile beraberiz. Biraz Zincidere'den, biraz da bu mesire alanından bahseder miyiz?
1: Zincidere özellikle de bahsettiğiniz gibi Erciyes'in eteklerindeki en önemli unsurlardan bir tanesi Ali Dağı. Jeolojik olarak en önemli doğal anıtlarımızdan bir tanesi ve Ali Dağı etrafında kurulmuş en önemli yerleşmelerden bir tanesi de Zincidere. Biz tarihi süreçte Zincidere'nin Sezarye adıyla anıldığını, öncesinde de Flaviana adıyla bilindiğini görüyoruz. Flaviana Kapadokya kralı Arkelos'un kızı, yani Kapadokya krallığı döneminden itibaren tarihi kaynaklarda biz Zincidere adının farklı manalarla geçtiğini biliyoruz. Flaviana'nın burada içtiği bir sudan şifa bulduğu rivayet edilir ki Erciyes'ten doğarak Talas'a ulaşan suların da toplamda önemli merkezlerden birisi olarak Zincidere'yi görüyoruz ve hemen üzerinde bulunduğumuz alanda ihya edilmiş bir bölge olarak burada halen aynı işlevini koruyor esasen. Bu yönüyle önemli. O dönemlerde Flaviana adıyla anılıyor. Sonraki süreçlerde Roma döneminde Sezarye olarak biliniyor ki Roma döneminde Macellium olarak bahsedilen imparator çiftlikleri var. Bu imparator çiftliklerinden bir tanesinin Zincidere'de olduğunu biliyoruz. Hatta şu anda hemen Zincidere mesire alanımızın komşusu 1. Komando Tugayı Vecihi Hak'ın kışlası. Bunun da rastgele bir alanda konumlanmadığı düşüncesinde olarak tabii bu alanın belki daha öncesinde bir Roma çiftliği olarak bu alanda böyle bir işlevi vardı. Tabi alan içerisinde birçok tarih yapı var bu süreçlerde inşa edilmiş. Romalılardan sonra Bizans döneminde burada inşa edilmiş şapelleri görüyoruz. Ayazma denilen kutsal su pınarlarını görüyoruz. Bunların üzerine inşa edilmiş kilise ve manastırları görüyoruz ki bu yönüyle de önemli ekümenik merkezlerden bir tanesiymiş Zincidere. Bu surette de şu anda Vecihi Hak'ın kışlasının içerisinde konumlanan yapılardan bir tanesi Rodokanakis Ruhban Okulu. Önemli tarih yapılardan bir tanesi. Bununla beraber Ioannes Prodromos Manastırı yine Zincidere için önemli tarih yapılardan bir tanesi. Hemen yakınımızda Kızıl Kilise bulunuyor. Biraz önce ziyaret ettiğimiz yine Yetimhane, Köy Muallim Mektebi, Protestan Mektebi ve bunlarla birlikte geleneksel nitelikli konutlar olmak üzere çok önemli bir kültürel miras potansiyeline sahip bir alandan bahsediyoruz. Bu alan içerisinde de ihya edilmiş önemli merkezlerimizden bir tanesi Talas Belediye'mizin 100. yıl projelerinden bir tanesi olarak şu anda hizmet veren 100. yıl mesire alan içerisinde bulunuyoruz.
0: Efendim Gezici Radar bugün sizler için Talas'ta ve Talas'ta Zincidere'deyiz, Tarem'deyiz, Metin Bey'le birlikteyiz. Arkamızda muhteşem işlere imza atıyorlar. Biz de onları sizler için görüntülemeye geldik. Metin Bey nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Soğuk bir gün ama atmosfer oldukça sıcak. Evet, İçimizi ısıttı diyebiliriz. Eyvallah. Neler yapıyoruz? Biraz Tarem'den bahseder miyiz?
2: Burası Talas Restorasyon ve Eğitim Merkezi. Kayseri Üniversitesi ve Talas Belediyesi'nin ortaklaşa açmış olduğu bir merkez. Burada taş ve ahşap üzerine restorasyon üzerine eğitim veriliyor. Taş işçiliği, taş üzerine işlemeler, taş duvar nasıl yapılır, eski restorasyon yapılacak binalarda nasıl uygulamalar yapılır ve aynı zamanda ahşap oyma sanatı, tarihi konaklarımızda bulunan kapı süslemeleri, tavan süslemeleri gibi desenleri buradaki ahşap üzerine sadece oyma bıçağı ve tokmakla işliyoruz. Burada yaklaşık 21 hafta eğitim görülüyor. 600 saat bir eğitim görülüyor. Biz Şubat ayında, geçtiğimiz Şubat ayında burayı faaliyete başladık. Kesintisiz devam ediyor. Şu an 3. dönem kurslarımız devam ediyor. Ve yaklaşık 20 kişiye yakın burada bir sertifika verdik. Ve buradan mezun olanlar diyelim, buradan sertifika alanlar diyelim, kendi atölyelerini açmaya çalışıyorlar, açıyorlar. Şu an onların da inşallah takibini yapıyoruz. Burada bir meslek edindirme, restorasyona bir ara eleman edindirme merkezi oldu burası.
0: Evet, tek taştan duvar olmuyor, tek bıçaktan da restorasyon olmuyor. Talas Belediyesi, Kayseri Üniversitesi ve buradaki kıymetli ustalarımız, hocalarımız bir neslin daha ustalık yolunda devam etmesi için önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bu vesileyle biz de her birini kutluyoruz ve bundan sonraki süreçte de hepinizi burada bu ustaların devam etmesi, hem taşta hem demirde hem ahşapta ustaların çıkartılması ve Kayseri'nin, Reşadiye'nin, Ağrınas'ın, Mimar Sinan'ın torunlarının hala taşı işlediğini bildirmesi üzerine sizleri buraya davet ediyoruz. Efendim, bazı yapılar vardır. Bunlar insanlığa hizmet için ortaya çıkmıştır. Arkamızda görmüş olduğunuz bu yapı onlardan bir tanesi. 1908 yılında inşa ediliyor ve 2024'ün son günleri, 2025'e merdiven dayadığımız şu günlerde de hala varlığını hem hissettiriyor hem dimdik ayakta duruyor. Sanat tarihçi Özcan Eroğlu ile birlikteyiz. Arkamızdaki bu güzide yapıdan bahseder miyiz?
1: Zincirdere'deyiz. Zincirdere'nin en önemli tarih yapılardan bir tanesinin önündeyiz. Burası 1907-1908 yıllar arasında inşa edilmiş. Mariana Gerber isimli bir hanımefendi tarafından yetimhane işleviyle burası inşa ediliyor. Ancak daha sonraki süreçlerde burası terk ediliyor. Bu terkten sonra yapı 1926'ya kadar farklı işlevlerde değerlendiriyor. Bu dönemlerde özellikle en önemli işlevlerinden bir tanesi milli mücadele yanlısı da destek veren Karamanlı Türklerinin lideri Papa Eftim'in burada 12 metropoliti toplayarak Türk Ortodoksları Kongresi'ni burada ilan etmesi, Talas nezdinde milli mücadelenin en önemli olaylarından bir tanesi olarak teşkil ediyor. 1926 yılına gelindiğinde bu bina Türkiye'nin ilk köy muallim mektebi olarak işlevlendiriyor. Bunun da öncesinde özellikle bu işlevi kazanmasında en önemli rol

0: ilkokulu. 1980'li yıllara gelindiğinde de Kayseri'de sıkı yönetim tutukevi olarak burası kullanılıyor. Yine o dönemden sonra burada ilk Zincirlere Cezaevi, yeni Zincirlere Cezaevi inşa edildikten sonra burası aynen köy muallim mektebi ve köy enstitüleri döneminde olduğu gibi atölyeler mahiyetinde kullanılıyor. Aynı zamanda da Talas Restorasyon Eğitim Merkezimizin de komşusu olarak böyle bir işlevin hemen yanı başında yaşatıldığını buraya işlev olarak eklemek gerekir.
1: Efendim yine haşmeti ve duruşuyla gerçekten böyle kendisine baktıran bir yapının önündeyiz. Özcan abi neredeyiz?
0: Şimdi Zincirdere'nin en önemli tarihi yapılarından bir tanesinin önündeyiz. Burası gayrimüslimlerle Müslümanların, Türklerin bir arada yaşadığı önemli yerleşmelerden bir tanesi. Nüfusun da ağırlığının Rumlardan oluştuğu önemli yerleşim merkezlerinden bir tanesi burası. Onların da önemli kültürel miras değerlerinden birisi olarak günümüze ulaşmış. Özellikle protestanların hem okul hem kilise olarak kullandığı bir yapı burası. 1892 yılında inşa ediliyor. Tabii inşa süreci de buradan hem Dersaadet'ten izin alma süreci, burada fiilen faaliyete başlama süreçleri vesaire tabi uzun bir hikayesi var. Ancak zaman içerisinde bu nüfusun buradan göç etmesi sonrasında atıl kalan yapılardan bir tanesi. Zincirdere Belediyesi döneminde farklı işlevler değerlendirilmiş. Alt tarafı yine devlet dairesi olarak kullanıldığı dönemler var. Buranın okul olarak kullanıldığı dönemler var. Kısmen müze olarak kullanıldığı dönemler var. Ancak daha iyi bir işlevde hizmet verebilmesi amacıyla da Talas Belediyesi Hinterland'a girdikten sonraki süreçte 2013 yılında burası projelendirerek bir restorasyon süreci geçirdi. Onun sonrasında yapı daha güçlü bir vaziyette günümüze ulaşabilmiş durumda. Tabii mimari anlamda günümüze geldiği süreçte önemli eksikleri var. Hemen cephenin ön tarafında 3 katlı bir çan kulesinin olduğunu biliyoruz tarihi süreçte. Maalesef en üst katı çanı da alınmak suretiyle yıkılmış. Günümüze ulaşan vaziyetiyle de bu şekilde canlandırılabildi. Şu anda da Talas'ın en önemli kültürel miras değerlerinden bir tanesi olarak protestanların terekesi olarak günümüze ulaşmış en önemli tarih yapılarımızdan bir tanesi burası.
1: Efendim bugün Kayseri'nin doğal güzelliklerinden ve kültürel anlamdaki önemli merkezlerinden bir tanesi olan Zincirdere'yi ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Talas Belediyesi'ne ve sanat tarihçi Özcan Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yine sizlerle olacağız. O vakte kadar hoş kalın, hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın ile karşınızda olacağız.

0: aşk yokken. 30 Mart 1980'de Nişantaşı İstanbul'da doğan Yalın, ilkokulu Ataköy İlköğretim Okulu'nda okudu. Annesinin adı Figen, babasının adı Kamil olan sanatçı, gazeteci Ferai Tınç'ın yeğeniydi. İlkokul yıllarında pilot olmak isteyen Yalın'ın müziğe ilgisi, babasının evde ona gitarıyla Gypsy King ve Enrico Macias şarkıları çalmasıyla başladı. İlk bestelerini Saint Michel Fransız Lisesi'nde okurken, Yurda Erdoğlu ve Doğan Canku müzik okullarında gitar dersleri alırken yapmaya başlayan Yalın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladığı dönemde beste çalışmalarını hızlandırdı ve albüm yolunda ilk adımlarını attı.
1: Düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktım.

zaferin. Yalın beste çalışmalarını hızlandırdıktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazırlıklarına başladı. Selim Öztürk'ün prodüktörlüğünde kaydedilen yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği ve tüm şarkıların söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu Ellerine Sağlık albümü 2004 yılının Mart ayında Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü ve ilk haftasında 200 bin satış rakamına ulaştı. İlk ayın sonundaysa 300 bin satış rakamına ulaşan Ellerine Sağlık, 4 ay gibi kısa bir sürenin sonunda 500 bin satış barajını aştı. Böylece Universal Music'in en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek 4. sıraya kadar yükseldi. Albüm bunların da yanı sıra MÜYAP'ın yılın en çok satan albümleri listesine girmiş oldu. Albüm dijital platformlarda da büyük ilgi görmüş ve 1 milyon 700 bin adet şarkı indirilmesiyle satış rekoru kırmıştı. Böylece albümün dijital platformlardan kazandığı ciro 2 milyon doları buldu.

0: dedikleri var ya.
1: Zalim şarkısının ardından Sonsuz Ol ve Günaydın şarkılarına klip çeken Yalın, bu üç şarkısıyla da MTV World Chart Express programında birinci sıraya yükselmiş, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmişti. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı seçilen Yalın'ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Tony Storara tarafından Gresnika ismiyle yorumlanmıştı. Ayrıca şarkı Yunanca, Rusça, Sırpça ve Arapça gibi dillere de çevrildi. Albüm, 2010 yılında NTV kanalı müzik jürisi tarafından seçilen son 10 yılın en iyi yerli albümleri listesinde 10. sırada yer almıştı. Albüm sonrası çıktığı turnede İstanbul'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu ve Rümeli Hisarı başta olmak üzere Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde 40'a yakın konser verdi.

0: bir yere.
1: Yalın Ellerine Sağlık albümünün konserlerine devam ederken 2004'ün Aralık ayında ikinci albümü için hazırlıklara başladı. Hazırlık sürecine girildiği sıralarda Universal Music'in Türkiye'de kapanması dolayısıyla birinci albümün promosyonu durduruldu ve bunun üzerine ikinci albüm hazırlıklarına hız verilerek Pasaj Müzik'le anlaşıldı. Prodüktörlüğünü Selim Öztürk'ün yaptığı, tüm söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu, düzenlemelerin Yalın, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Burak Karataş ve Ferhat Hasanoğlu tarafından yapıldığı Bir Bakmışsın albümü Nisan 2005'te piyasaya çıktı. Albümün ilk klip çekilen parçası Küçücüğüm oldu. Ardından Bir Bakmışsın, Ben Bilmem ve Yalın'ın şu ana kadar yaptığım en iyi şarkı diye adlandırdığı, albümdeki favorisi olarak gösterdiği Keşke'ye klipler çekildi. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm, 2005 yılında Popsav tarafından Yılın Şarkısı ödülünü aldı.

Yalın'ın 3. albümü Her Şey Sensin, Avrupa Müzik etiketiyle Mart 2007'de piyasaya çıktı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün kaydı Los Angeles'ta, Michael Jackson, Bon Jovi, Eric Clapton, Shakira ve Christina Aguilera'nın albümlerinde yer alan dünyanın en önemli gitaristlerinden Tim Pierce ve Beatles efsanelerinden Ringo Starr'ın bas gitaristi Matt Bissonette'le birlikte yapıldı. George Michael, Robbie Williams gibi dünya yıldızlarına ait kliplerin sanat yönetmeni ve stil danışmanı Alexia Somerville'la styling çalışmaları yapan Yalın, albüm kapak tasarımındaysa Frida, Kill Bill, Alien, Cold Mountain gibi birçok Hollywood filminin kampanyalarını ve afişlerini hazırlayan, uluslararası başarılara sahip Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel'le çalıştı.

0: hakimiyet.
1: Sanatçı albüm çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra 2009 yılında Ben Bugün adlı albümünü çıkarttı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlendi. Albüm fotoğrafları içinse, ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çalışıldı. Bu albümde Ah Be Kardeşim, Bit Pazarı, Kisen gibi şarkılar çok sevildi. Albümün ilk klibi Ah Be Kardeşim'e, ikinci klipse Aralık ayında Kisen adlı parçaya çekildi. Ömer Faruk Sorak'ın çektiği Ah Be Kardeşim klibi, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi klip ödülünü aldı.

0: Sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil.
1: Yalın'ın albümlerinin toplam satışı 1 milyonu, toplam cirosu 6 milyon dolara aştı. 5 yılda 4 albüm piyasaya süren Yalın, 2012 yılının ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü öncesi Haziran ayında Anlat Güzel Mi Oralar single'ını piyasaya sürdü. Sözü ve müziğinin Yalın'a ait olduğu Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürülen single'ın düzenlemelerini Ozan Çolakoğlu üstlendi. Şarkının klibini Ah Be Kardeşim'de olduğu gibi Ömer Faruk Sorak yönetti. 19 Temmuz 2012'de 3 yıldan sonra Sen En Güzelsin albümünü çıkaran Yalın, albümden çıkış şarkısı Kasma ve Olmasa Da Olur isimli şarkıları kliplendirdi ve bu şarkılarla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Albüm öncesi 5 single yayımlayan Yalın, 2016'nın Temmuz'unda İda Seyhan Müzik etiketiyle Bayıla Bayıla albümüyle müziğe geri döndü. Bu albümünde Tatlıyla Balla, Sesinde Aşk Var, Kader Ne Söylüyorsa gibi şarkılara klipler çekildi. 2018 yılında Hele Bir Başla, Sensiz Ben Ne Olayım, 2019 yılında Deva Bize Sevişler, Deme Bana Yokum, İstanbul, 2020 yılındaysa Ya Sabır, Halbuki, Oyunbaz gibi şarkıları yayınladı. 2021 yılında müzisyen Sıla'yla Ver O Zaman Gömleklerini teklisini yayımlayan sanatçı, 2021 yılında 6 yıl aradan sonra Cornetto işbirliğiyle Yaz Gülü şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Ocak 2022'de Bu Da Geçer Mi Sevgilim teklisini, Temmuz 2022'de ise O Yaz Bu Yaz teklilerini sevenleriyle buluşturdu.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kendisine ahşaptan üretilen Türk alfabesi hakkında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
2: Bildiğiniz gibi Kayseri bu sene Türk dünyası kültür başşehri. Dolayısıyla bu sene Kayseri, özellikle Talas, Türk dünyasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başlangıcı belediye başkanımıza bugün yarın gerçekleştiriyoruz. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle uzmanlar, bilim insanları panellerde, konferanslarda bir araya gelecekler ve dilde, fikirde, işte birlik Türk dünyası için Türk dünyası yüzyılında nasıl gerçekleştirilir? Bunları enine boyuna konuşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar. Dolu dolu bir program olacak. Ben Kayseri'yi her zaman biraz daha, bir adım daha ileri gitmiş olarak buluyoruz. Özellikle altyapı, buradaki mekanların eski halini anlattı başkan. Nereden nereye? Oradan metruk yerler birer birer tarihimizin izlerini ortaya çıkaracak şekilde değerlendiriliyor. Şuşa evleri var, işte bu içinde bulunduğumuz mekan var. Bütün bunlar bizim geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaracağımız birer eser, birer numune. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'le birlikte uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye güçlü devlet tecrübesi, güvenlik vizyonu ve çok taraflı diplomasi birikimiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor dedi. 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamalarda bulundu.
3: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
1: Mimar Sinan OSB'de otomobilin kamyonun altına girdiği kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince okul ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 35 araç ve 86 şahıs sorgulandı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda aralarında Serenay Sarıkaya, Tantaşçı, Berkay Şahin, Maber Matiz, Volkan Bahçekapı ve Onur Tuna'nın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan en az 12,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükaşık dosyasında çok önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS daraltılmış bas kayıt ve delillerin karartıldığına yönelik bulgular doğrultusunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarına yansıdı. Motorine 1 lira 82 kuruş zam geldi. Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak AK Parti, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergi kaybının önlenmesine yönelik katı düzenlemeler içeren yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, insani durumun kritik olduğu bölgeden tahliye müjdesi verdi. Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferiyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı. Tüm ihbarlara çok hızlı müdahale edildiğini ve kritik noktalarda tahliyelerin tamamlandığını belirten Yılmaz, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir dedi. Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporları ve kültürleri yaşatmak amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul-Ankara Havalimanı'nda kapılarını açtı ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray'da başarıya damga bırakan isim belli oldu. Sarı Kırmızılı ekibin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen attığı gollerle takımı sırtlayan sezonun en iyi golcü futbolcusu olmayı başardı. Basketbol Avrupa Ligi'nde yılın en büyüğünü belirleyecek dörtlü final heyecanı yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da start alıyor. Avrupa'nın zirvesi için mücadele edecek takımlar Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Real Madrid, Valencia Basket olacak. Futbolda gözler Antalya'ya çevrildi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de sezonu kupayla kapatmak için tüm kozlarını paylaşacak. Dünya Superbike şampiyonluğunu 3 kez kazanarak adını tarihe yazdıran ve MotoGP'de yarışan ilk Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Toprak Razgatlıoğlu adına büyük bir jest yapılıyor. Red Bull Ring'de gerçekleşecek olan MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde milli sporcumuz adına özel bir tribün oluşturulacağı açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla süre alan oyuncusu Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Lis oldu. Lis sezondaki 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak toplamda 3600 dakika ile kırılması güç bir istikrara imza attı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir iç transferde önemli bir hamle yaptı. Turuncu lacivertliler takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise, uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun, güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
2: Kültür Panorama.

Gülizar ve Ahmet Çatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, "Uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın. Kara toprak ve güzelliğin 10 para etmez" gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok eli dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında

orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası: Aşık Veysel'in Şarkışlı'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, kaçan eşi Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte, özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi, Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevin Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tuncay İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. TBMM Genel Kurulu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 595 bin liraya indi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali eylem görev gücü standartlarının tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de 39 coğrafi işaretli bal çeşidi bulunduğunu belirterek, Türkiye, güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında, bal üretiminde dünyada ilk üçte, Avrupa Birliği'nde ise birinci sırada yer almaktadır, dedi. Konut fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %1,8, yıllık bazda ise %26,6 arttı. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 111,14 dolardan satılıyor. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem tercihlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü sınavla ön lisans ve orta öğretim mezunu 1128 destek personeliyle koruma ve güvenlik görevlisi alacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Dolar 45 lira 61 kuruş, Euro 53 lira 20 kuruş, gram altın 6669 lira, çeyrek altın 10871 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 14, Akkışla, Bünyan, Sarıoğlan, Tomarza ve Özvatan 15, Felahiye ve İncesu 16, Develi ve Yahyalı 17, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Niğde 16, Sivas ve Nevşehir 17, Kırşehir 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Bir dakika dünya turunda bugün rotamızı doğunun en ucuna, gelenekle geleceğin kusursuz bir uyumla dans ettiği Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya denince akla kalabalık caddeler gelse de ülke 2011'den bu yana ciddi bir nüfus kaybı yaşıyor. Şu an yaklaşık 123 milyon olan nüfusun azalma sebebi ise hayat pahalılığı ve iş dünyasının katı kuralları. Ancak bu kalabalığa rağmen sokaklar inanılmaz derecede sessiz. Japonlar toplu taşımada telefonla konuşmayı büyük bir ayıp sayıyor. Başkalarının huzuruna saygı duymak burada yazılı olmayan en güçlü kural. Burada zaman paradan bile daha değerli. Japon demir yollarında trenlerin yıllık ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Eğer bir tren 5 dakika gecikirse demir yolu şirketi her yolcuya iş yerlerine vermeleri için resmi bir özür belgesi dağıtıyor. Çay ise onlar için sadece bir içecek değil, bir meditasyon. Chanoyu adı verilen seremonilerde sabrı ve sadeliği öğreniyorlar. Eğlence anlayışları da bir hayli ilginç. Gece yarısından sonra kulüplerde dans etmek tam 67 yıl boyunca yasaktı. 2015'te bu yasak esnetildi ama hala her yerde dilediğiniz gibi dans edemeyebilirsiniz. Yemekte ise gerçek bir cesaret testi var. Fugu ya da fıgı, yani balon balığı, içindeki zehir bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek kadar güçlü. Bu yüzden bir şefin fugu hazırlayabilmesi için en az 3 yıl eğitim alması ve özel bir devlet sınavından geçmesi şart. Robotların garsonluk yaptığı kafelerden 1000 yıllık tapınaklara kadar Japonya her köşesinde sizi şaşırtmaya hazır. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmeye devam edin.
0: Dünya turu sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kendisine ahşaptan üretilen Türk alfabesi hakkında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım şunları söyledi.
3: Bildiğiniz gibi Kayseri bu sene Türk dünyası kültür başşehri. Dolayısıyla bu sene Kayseri, özellikle Talas, Türk dünyasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başlangıcı belediye başkanımıza bugün, yarın gerçekleştiriyoruz. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle uzmanlar, bilim insanları panellerde, konferanslarda bir araya gelecekler ve dilde, fikirde, işte birlik Türk dünyası için Türk dünyası yüzyılında nasıl gerçekleştirilir? Bunları enine boyuna konuşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar. Dolu dolu bir program olacak. Ben Kayseri'yi her zaman biraz daha, bir adım daha ileri gitmiş olarak buluyoruz. Özellikle altyapı, buradaki mekanların eski halini anlattı başkan. Nereden nereye? Oradan metruk yerler birer birer tarihimizin izlerini ortaya çıkaracak şekilde değerlendiriliyor. Şuşa evleri var, işte bu içinde bulunduğumuz mekan var. Bütün bunlar bizim geçmişimizi gelecek kuşaklara aktaracağımız birer eser, birer numune. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
2: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'le birlikte uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye güçlü devlet tecrübesi, güvenlik vizyonu ve çok taraflı diplomasi birikimiyle NATO zirvesine en üst düzeyde ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor dedi. 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen hayvan bakım evi projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu açıklamalarda bulundu.
4: Evet, son yılların en önemli problemlerinden bir tanesi sokak hayvanları. Dolayısıyla bu konuda da belediyemiz üzerine düşen görev fazlasıyla yerine getiriyor. Şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada 1000'in üzerinde sokak hayvanımızı biz misafir ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sürekli veteriner ekibimiz kısırlaştırma faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aynı zamanda da bu bölgede 80 bin metrekare alan büyüklüğünde 25 bin metrekaresinde şu anda büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve köpek sahiplendirme ile ilgili, sokak hayvanları sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. Dolayısıyla inşaatımız gördüğünüz gibi kaba inşaat tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak ve bu yaz buranın inşallah tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak.
2: Mimar Sinan OSB'de otomobilin kamyonun altına girdiği kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs yakalandı. Kayseri'de narkotik ekiplerince okul ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 35 araç ve 86 şahıs sorgulandı. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobil.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel somut filosunda bulunan Türk vatandaşlarıyla 3. ülke katılımcılarını düzenlenecek özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirmeyi planladıklarını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla taçlandıran Galatasaray'da başarıya damga bırakan isim belli oldu. Sarı Kırmızılı ekibin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen attığı gollerle takımı sırtlayan sezonun en iyi golcü futbolcusu olmayı başardı. Basketbol Avrupa Ligi'nde yılın en büyüğünü belirleyecek dörtlü final heyecanı yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da start alıyor. Avrupa'nın zirvesi için mücadele edecek takımlar Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Real Madrid, Valencia Basket olacak. Futbolda gözler Antalya'ya çevrildi. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında yarın Antalya'da Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de sezonu kupayla kapatmak için tüm kozlarını paylaşacak. Dünya Superbike şampiyonluğunu 3 kez kazanarak adını tarihe yazdıran ve MotoGP'de yarışan ilk Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Toprak Razgatlıoğlu adına büyük bir jest yapılıyor. Red Bull Ring'de gerçekleşecek olan MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde milli sporcumuz adına özel bir türbün oluşturulacağı açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla süre alan oyuncusu Göztepe'nin tecrübe Beli kalecisi Lis oldu. Lis sezondaki 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak toplamda 3600 dakika ile kırılması güç bir istikrara imza attı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir iç transferde önemli bir hamle yaptı. Turuncu lacivertliler takım kaptanı Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatta. hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızla geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmelere birlikte göz atacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1993'e gideceğiz.

7 Ocak 1993. Panama bandıralı Lucky S isimli bir gemiye Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. 15 Ocak 1993. Türk Hava Kuvvetleri Diyarbakır'la Bingöl arasındaki bölgeye hava harekatı düzenledi. Operasyon sonunda 150 PKK militanının öldüğü açıklandı. 24 Ocak 1993. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

28 Ocak 1993. Musevi asıllı iş adamı Jacques Camhi'ye İstanbul'daki evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Camhi saldırıdan sağ kurtuldu. 5 Şubat 1993. Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Bolu'da yeni açılan otoyolda ters şeritte ilerlerken geçirdiği trafik kazası sonucu eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybetti. 17 Şubat 1993. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in uçağı Ankara'da düştü. Orgeneral Bitlis ve 5 subay hayatını kaybetti. 30 Mart 1993. Özel radyolar kapatıldı. Bu olay daha sonra büyük protestolara neden olacaktı.

3 Nisan 1993. Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Akyaka sınır kapısıyla Alican sınır kapısı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'na tepki olarak Türkiye tarafından kapatıldı. 17 Nisan 1993. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 28 Nisan 1993. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir çöplükte metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 39 kişi hayatını kaybetti.

16 Mayıs 1993. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 3. tur seçimlerinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi. 24 Mayıs 1993. Malatya'dan usta birliklerine gitmek için yola çıkan silahsız askerlerin bindiği otobüs, PKK militanları tarafından Bingöl'ün Biloğlu köyü yakınlarında durduruldu. Otobüste bulunan 33 er ile 3'ü öğretmen, 6 sivil kurşuna dizilerek öldürüldü.

25 Haziran 1993. 50. Hükümet, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından kuruldu. 30 Haziran 1993. Van'da bir otelin PKK'lılar tarafından ateşe verilmesi sonucu 11 sivil hayatını kaybetti. 2 Temmuz 1993. Sivas'ta Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için şehre gelenlerin kaldığı otel, cuma namazından çıkan bir grup tarafından kundaklandı. Olayda içinde tanınmış aydınların da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti. 2 Temmuz 1993. Şırnak'ta bulunan bir jandarma karakoluna PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker şehit oldu. 5 Temmuz 1993. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 33 sivil öldürüldü ve köy ateşe verildi. PKK bu saldırının Sivas katliamının misillemesi olduğunu açıkladı. 12 Temmuz 1993. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ağar atandı. 14 Temmuz 1993. Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir jandarma karakoluna saldıran PKK teröristleriyle jandarma arasında çıkan çatışmada 8 askerimiz hayatını kaybetti.

18 Temmuz 1993. Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Sündüzlü Yaylası'na silahlı saldırı düzenleyen PKK militanları 24 köylüyü öldürdü, bir köylü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 4 Ağustos 1993. Bitlis'in Mutki ilçesinde iki köy minibüsünü dolduran PKK militanları 15 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü. Saldırıda 13 kişi de yaralandı. 10 Ağustos 1993. PKK militanları Bingöl'ün Genç ilçesi yakınlarında bir yolcu minibüsünü pusuya düşürdü. Saldırıda 8 yolcu öldü, 10 yolcu ise yaralandı.

4 Eylül 1993. HEP Parti kurucusu, milletvekili Mehmet Sincar, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. 25 Eylül 1993. Antalya'da bir askeri uçak yerleşim yerine düştü. Pilot ve halktan 7 kişi hayatını kaybetti. 4 Ekim 1993. PKK militanlarının Mardin'in Midyat ilçesindeki köy yoluna döşedikleri mayına bir yolcu minibüsünün çarpması sonucu 26 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

4 Ekim 1993. Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Deltepe köyüne PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 5 Ekim 1993. Hakkari, Siirt ve Batman'daki çeşitli köy ve mezralara PKK'lılar tarafından silahlı saldırılar düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi öldürüldü, 10 kişi yaralandı, 22 ev yakıldı. 22 Ekim 1993. Siirt'in Baykan ilçesinde bir köyü basan PKK militanları 22 köylüyü katletti.

22 Ekim 1993. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın, Lice ilçesinde askeri birlik içinde vurularak öldürüldü. Ardından ilçede yaşanan çatışmalarda 30 kişi öldü, 200'e yakın bina hasar gördü. 25 Ekim 1993. Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesine PKK tarafından yapılan saldırıda 38 kişi öldürüldü. 25 Ekim 1993. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Hoca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Hoca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecek. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar ver.

0: Hayat değerli. Hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Yayın tekrarı.
3: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
4: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
5: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
6: Günaydın, hoş bulduk.
7: Haydi günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
4: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
6: Evet.
4: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgör.
6: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
4: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
8: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
6: Benim param
8: o da benim.
6: O da benim.
8: Benim param.
6: Benim
8: param o da benim.
6: O da benim.
8: Benim param benim.
6: 11 tane diyor. Çeyrek altın alırken diyor. Bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
8: 2011.
6: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
4: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
8: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
4: Tamam.
8: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye.
4: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor.
3: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
4: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Haftayı bitirecek olduk ama yağmuru bitiremedik diyerek başlayalım. Çünkü müthiş derecede bir yağışla geceden beri neredeyse hiç durmadı. Tam bir böyle muson iklimi yaşıyor gibiyiz. Böyle tatlı tatlı, keyifli keyifli duvarların üstünden otlar çıkmaya başladı. Hiç olmayacak yerlerden otlar fışkırmaya başladı. Ve hala da yağış devam ediyor. Meteorolojiye göre de bugün başlıyoruz. Hatta pazartesinin ötesinde daha sonraki günlere kadar, hatta belki bayram döneminde bile yağışla geçeceğiz gibi görünüyor. Bereketi bol olsun. Efendim ben Mustafa Bayram, stüdyolarımıza Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikteler efendim. Halil Bey günaydın. Ahmet Bey size de günaydın.
6: Günaydın. Hayırlı sabahlar.
7: Günaydın. Günaydınlar herkese.
4: İldem'de daha çok yağıyordur şimdi.
6: Yok, her yere yağıyor.
4: Allah Allah.
6: Her tarafa yağıyor. Yani
4: Allah var.
6: Maşallah var. Dediğim gibi muson maşallah yağmurlarına döndü. Neredeyse her gün, yani yağmurun olmadığı gün neredeyse yok, yok gibi.
4: Aynen öyle.
6: Müthiş yağıyor maşallah.
4: Bereketi bol olsun. Yani şimdi Rabbimin rahmetine de şey yapılmaz ama yani bu kadar rahmet olunca da hayırlısı olsun filan diyesin geliyor. Yani nefes aldırmıyor. Kurban öncesinde esnaf şu an diyor ki abi bir havalar açsa millet alışverişe çıkacak da kurban mı geliyor? Başka bir şey mi geliyor belli bir değil diyor.
6: Ulusal kanalda meteoroloji uzmanı vardı da şey dedi. Bayramda hava nasıl olacak Türkiye'de dediğinde yarıdan fazlası yağışlı geçirilecek dedi.
4: Mantık bu gibi görünüyor.
6: Sanki. Kaç gün kaldı?
4: Bayrama mı?
6: Bayrama.
4: Bir haftadan az.
6: Evet. Bugün perşembe, haftaya çarşamba. 6 gün kaldı.
4: 6 gün.
6: Evet.
4: Allah Allah sabrını bol eylesin. Mayıs bitecek oldu. Daha gün yüzü görmedik neredeyse. Yani Haziran'ı da böyle tamamladığınızı falan düşünsenize. Yani yaz yok arada. Mesela Ahmet Bey tatile gidecek. Ne zaman gidecek? Hangi ara denize girecek? Bu yağmurda denize girecek. Aynen öyle. Daha üstümüzden montu çıkartamadık. Şort ne? Kazakla montla falan geziyoruz.
6: Doğru. Ben sabah kalkarken böyle kalın ne var diye. Çünkü hanım kışlıkları çoğunu kaldırdı. Böyle uzun kollu sıcak tutan ne var diye böyle bir aradım, evi aradım yani.
4: Ya yazlık lastiklere geçemedik mesela. Abi Haziran geldi. Ben geçemedim hala. Yağış var yani. Kışlık lastik yağışta da lazım.
6: Doğru.
4: Ki burada da vatandaşlarımızı değiştirmedilerse Biden'ı bekleyin yani yağış bir geçsin. Acele etmeyin, hala yol tutuşuyla alakalı ihtiyacımız var. Peki efendim hava durumu böyle olsun, inşallah bereketi bol olsun, bereketli olsun diyelim. En azından bu yaz barajlar kurulu, su sıkıntısı çekiyoruz derdine düşmeyeceğiz. Yani en azından bunu net görüyoruz. Onun dışındaki konularda da Rabbimin rahmeti diyelim ve inşallah afete dönüşmeden rahmetin içerisinden de rahatlıkla ve sağlıkla çıkalım diyelim. Efendim hemen bir para piyasası yapalım. An itibariyle dolar kuru 45 lira 61 kuruştan, euro ise 53 lira 04 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında yukarı dönlü, Brent petrolde aşağı yönlü ufak bir hareketlik var, birazdan anlatacağım. Amerika bir tek

0: teklif sonunda İran kabul edecek mi diye onu bekliyoruz. Bu nedenle altının ons fiyatı 4400 küsur dolarlara kadar düşmüştü. Şu an itibariyle 4537 dolar seviyesinden işlem görürken 110-115 doları gören Brent petrolü şu an itibariyle 105 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul üst üste 2 gündür eksi ve kayıp veriyor. 14012 puanda şu an itibariyle, hala 14000 sınırının da üzerinde. Peki serbest piyasada gram altın 6671 liradan, bir çeyrek altın ise 10872 liradan işlem görüyor. Haberiniz olsun. Peki ne değişti de ne oldu? Hemen oradan bir bakalım isterseniz. Çünkü Amerika Hürmüz alarmını başka türlü değerlendirdi. Onlara bir teklifte bulundu. Teklifin sorusunda da cevabını bekliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını belirterek bundan sonraki süreçte tek sorunun Tahran yönetiminin anlaşmayı imzalıp imzalamayacağı olduğunu belirtmiş. Trump Connecticut eyaletinde Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerikan ordusunun önemli bir işler yaptığını söyleyen Trump, son dönemde Venezuela ve İran konusunda da başarılı adımlar attıklarını söylemiş. Trump, İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne sürmüş. İran'ın her şeye gitti, donanması gitti, hava kuvvetleri gitti, neredeyse her şey. Şu an tek soru şu: gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı, bakalım ne olacak diye konuşmuş. Başkan Trump mezuniyet törenine gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da İran'a yönelik saldırıları ne kadar erteleyeceğine ilişkin soruya Netanyahu, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak yanıtını vermiş. Peki ne bekliyoruz? Hürmüz Boğazı'nın denetimlerinden var. Teslim de demiş ki İran Amerika'nın yeni teklifini değerlendiriyor. İran basınına göre Amerika, Pakistan aracılığıyla Tahran yönetimine yeni bir teklif metni gönderdi. İranlı yetkilileri metni incelemeyi sürdürüyor, ancak Washington'a henüz resmi yanıt vermediği belirtilmiş. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim'in haberine göre İran'ın 14 maddelik teklif metninin ardından Amerika'da Pakistan üzerinden Tahran yönetimine yeni bir teklifte bulunmuş. Müzakere heyetinin yakın bir kaynağa dayandırılan haberde gönderilen metnin incelendiği, ancak Amerika tarafından henüz resmi bir yanıt verilmediği açıklanmış. Amerika tarafına henüz resmi yanıt verilmemiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaidi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Amerika'nın teklif metni incelemeye devam ettiğini söylemiş. Teklifin içeriğiyle alakalı bilgin var mı Ali'cim? Sen arada bir bakıyorsun. Var, ben birazcık haberden uzan bugünlerde.
1: Zenginleştirilmiş, %60'ın üzerine çıkan zenginleştirilmiş uranyum yaklaşık 455 kilo. Bunu bana diyor teslim edeceksin diyor. Bu bir.
0: Yok, toprağın altında ne yapacak adam?
1: Yok ya, o hazır vaziyette. Bunu bana teslim edeceksin. Bu zenginleştirilmiş uranyum yapılmış, bitmiş, zenginleştirilmeye devam ediyor. Yani bir sonraki aşama artık nükleer bomba ya da füze yapımına doğru gidiyor.
0: Peki.
1: Bu iş çok zahmetli, yüksek teknoloji isteyen bir şey. Bunu diyor bana bir teslim edeceksin diyor. Tamam, peki. Sonra diyor ki sen en uzun menzilli füzen diyor 300 kilometre olacak, daha uzun menzilli füzen olmayacak, kalanları da diyor imha edeceksin, ben diyor gözetmen denetmen falan göndereceğim diyor, onları
2: İç
1: diyor
2: savaşçı varsa içeride at sen onu
1: çalışmaz diyor yani. Hale getireceksin diyor. Tamam, o da tamam. Hürmüz Boğazı'nı açacaksın, Körfez ülkelerine çatışma yapmayacaksın ve en önemli taleplerinden biri de özellikle Hizbullah ve Husiler tarafından desteğini çekeceksin. Genel hatlarıyla bu. Hı hı. İran'da diyor ki hayır diyor, bunların hiçbirini yapmam diyor.
0: Henüz demiyor, çok düşünüyoruz demiş ya.
2: Komple teslim ol demiş. Komple teslim ol demiş zaten.
1: Öyle söylüyor zaten. Bana diyor beyaz bayrağı çek, diz çök ve ben ne dersem onu yap diyor. İran tarafı da diyor ki hayır diyor, ben böyle bir şey yapmayacağım diyor. 2000 kilometre ve üzeri füzelerimi yapacağım. Hürmüz Boğazı artık benim. Ben buradan gelen geçenlerden para kazanacağım diyor. Ticaretime devam edeceğim, işime gücüme devam edeceğim diyor. Ne yapıyorsan yap diyor. Bugüne kadar da söylediği bu. En son şu an geldiğimiz noktada henüz cevap verilmedi. Muhtemeldir ki yine benzer bir cevap verecek. Çünkü günlerdir halka açık yerlerde İran'ın her tarafında halka, vatandaşa silah dağıtımı var ve silah kullanımı, silah temizleme ile alakalı eğitimler ve dersler veriliyor. Bak, bu şimdiye kadar dünyada çok az görülmüş bir şey.
0: Hı hı.
1: Vatandaşa silah eğitimi. Neye hazırlık peki bu? Bir kara savaşıyla birlikte büyük bir savaşa hazırlık, vatandaşı da işin içine dahil edecek bir, yani ya hep ya hiç, var olma ya da yok olma savaşı gibi bir şey. İran tarafından bakış açısı bu.
0: 80 milyon değilse de 10 milyon düşünsene, gizlenmiş evinde duran sivil gibi görünen ama elinde silah olan asker oluşturmuş oluyorsun.
1: Teşbihte hata olmasın, biz Türkler olarak dünyada hiçbir memlekete, hiçbir medeniyete benzemeyiz ama bizdeki nene hatunları düşünün. Top mermisi üzerine, kendi bebeğinin üzerindeki battaniyeyi alıp da top mermisinin üzerine seren, benim evladım gitse bir çocuk gider ama bir top mermisi çalışmazsa tüm millet gider diyen nenelerimizi düşün. Kurtuluş Savaşı zamanında verdiğimiz mücadele düşün. Benzer demiyorum ama buna doğru giden bir hazırlık var İran'da. Hı hı. Öyle ya da böyle bir anlaşma olacak mı? Evet, olacak. Ama çatışarak mı, çatışmadan mı bu sonuca ulaşacağız? Muhtemel ve yüksek ihtimalle çatışarak, ABD büyük bir yıkım vererek sonrasında da bir çatışma. Ha şu da olur. Şimdi 10 tane madde var. Biri he diyor, biri yok diyor. Bu öncesinde başlangıçta 20'nin üzerindeydi. Daralta iki tarafta bazı şeylerden feragat ederek yavaş yavaş maddeler azalıyor. Bir yerde de anlaşılacak. Ama nerede onu bilmiyoruz.
0: Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Amerika İran hattında diplomasi ve askeri gelin bir arada yaşanıyor demiş haberde. İran Dışişleri Amerika'nın yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıklamış. Amerikan ordusu ise Hürmüz'de İran tankerlerine askeri operasyon düzenlemiş. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteleyip Hürmüz'den geçiş için yeni bir boğaz otoritesi kurduğunu ve bu kurumdan izin alınması gerektiğini söylemiş. Kendilerinin iletildiğini, Amerika'nın görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu an bunları inceleme aşamasında olduğunu söylemişler. BK'yı Amerika'ya karşı güçlü ve makul şüpheler olmasına rağmen İran'ın ciddiyetle ve iyi niyetle müzakerelere devam ettiğini ifade etmiş. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerini bir kez daha altına çizmiş. İran'ın yarı resmi haber ajansı Teslim'in müzakere heyetine yakın kaynağa dayandırdığı habere göre metnin incelendiğini ancak Amerika'ya henüz bir yanıt verilmediğini söylemiş. Savaş bölgenin çok ötesine yayılacak mesajı da gelmiş. İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'un yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve ise Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyada açıklama yapan Pezeşkian, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu söylemiş. İran devrim muhafızları da İran'a yönelik saldırganlık tekrarlarınsa savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak açıklamasını yapmış. İran'da yeni Hürmüz haritasını paylaşmış. Bu bölgeler benim kontrolüm altında demiş ve çok önemli bir miktar. Normalde sadece o boğaz kısmı ve Endar kısmı gibi görüyoruz ama bunun ötesindeki çok önemli bir miktarı da kendisi adına işaretlemiş. Buralar benim kontrolümde. Burada da benden izin alacaksınız demiş. Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz ama İki tane farklı haber var. Goldman Sachs küresel petrol stokları rekor hızla geriliyor başlığını vermiş. Piyasada ciddi sıkışıklık yaşandığını belirtmiş. Bank analistleri 20 Mayıs tarihli notuna göre görünür stoklar Mayıs ayı itibariyle günde 8.7 milyon varil rekor hızla geriledi. Bu düşüş çatışmanın başlamasından bu yana görülen ortalama düşüş hızının yaklaşık 2 katına geliyor. Analistler fiziksel piyasalarda sıkılaşmaya devam ediyor. Tahmini petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden normal seviyeden yalnızca %5'i civarında değerlendirmesinde bulunmuş ve bu krizinde insanların ve daha doğrusu dünya üzerinde küresel petrol stoklarını ve bekleyen rezervleri hızla yok ettiğini söylemiş. Şimdi soru şu, rezervler yok oluyor, günün birinde savaş bitecek diye tahmin ediyoruz. 3 ay sonra, 1 ay sonra, 10 gün sonra bilmiyoruz bunu. Ama bunun sonrasında yıpranan ve zarar gören tesisleri hesap ettiğinizde, rezervleri yeniden dolduracağız ve toparlayacağız demeye hesap ettiğinizde bu çok daha uzun bir maliyet süresi sebep oluyor. Aynen.
1: Tesisler vurulmuş, koca koca tesisler, devasa tesisler. Belki de adam 30 milyar dolar, 50 milyar dolar harcayacak. Hadi bu parayı bulduk, bunun bir inşaat süresi var. Akşam karar verdim, hadi yarın sabah deyip de akşama tekrar faaliyete geçmiyor bunlar. O testler, depolama testleri, çıkarma testleri, nakliye, bir taraftan o boru hatları, hepsini yerle bir ettiler. Sadece İran tarafı değil. İran'da, işte o Katar'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dünyanın en büyük testlerini de vurdu. Bunlar da aylar sürer, belki de yıllar sürer tekrar eski haline gelip de çalışır vaziyete gelmez. Peki bu kadar geçen zamanda ne olacak?
0: Biz petrolü yukarıdan almaya devam edeceğiz.
1: Aynen öyle.
0: Yani bu fiyatları çok düşüreceğimiz bir potansiyel kalmıyor. Yani yeniden zor. 40 lira 50 lira civarında yakıt alabilir miyiz hesap edecek olursak. Türkiye şartlarında zaten bu çok zor da. aradaki farkları çıkartmamız lazım. Dünya literatür içinde çok da imkanlı hale gelmiyor. Goldman da böyle demiş zaten. Goldman saç kariyerinde bilinen ve tecrübeli strateji Jeffrey Curry. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle bazı merkez bankalarının enerji faturalarını ödemek için zorunlu satıcı durumuna geleceğini söylemiş. Bu kısım önemli. Bu adamın tahmini, yatırım tavsiyesi değildir. Haber böyle geçtiği için getiriyorum. Curry'i altının kısa vadede 4000 dolara gerileyeceğini, ancak enerji krizinin büyümeyi vurmasıyla başlayacak faiz indirim döngüsünde 10.000 dolara yürüyeceğini öngörmüş. Altınla alakalı.
1: Çok doğru.
0: 4000'e kadar düşecek diyor, ya da belki 4000'in altına düşecek ama sonrasında bu krizin bitmemesi halinde 10.000 dolara kadar çıkacak. Amerikan doları da aslında bu anlamda en değersiz varlıklardan biri haline gelmeye başlayacak, ki biz de ona paralel gittiğimiz için bizimki de çok değersiz. 10.000 dolarlık altın ne olur yani?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Çok doğru bir yaklaşım. Çünkü savaşla beraber hani şunu diyorlar ya, işte ya altın neyi sever? Kaosu sever. Altın savaşı sever. Altın bilinmezliği sever. Dolayısıyla sever dediğimiz konu, fiyatı artar, talep evet. artar. Ama bu o belirsizlik ortamı olana kadarki süreç. Ama ortaya bir savaş çıktıktan sonra devletlerin, milletlerin, insanların neye ihtiyacı var? Nakite ihtiyacı var.
0: Doğru.
1: Artan maliyetlerle beraber bu sefer ne yapıyorlar? Merkez Bankası'nda neyimiz var? Hadi bir bozduralım. Bu sefer paraya ihtiyacı olduğu için elindeki hazır stokları eritiyor. Nasıl ki petrol stoğu eriyor, altın stoğu da eriyor. Bu sefer sen piyasaya altını sunup karşılığında TL aldığında, varsayalım dolar aldın, euro aldın, yen aldın. Bu sefer ne oluyor? Arzı artırdın. Arzı artırdın dediğin anda da bu sefer altının fiyatı düşüyor. Peki bu süreç için geçerli. Şu anki yaşadığımız durumda bu. 8000 TL'leri aşan bir altın 6500 lira kadar geriledi. Sonrasında bu savaş bir şekilde bitti.
0: Evet.
1: Tekrar bu talep ortamı oluşmaya başlayacak. Talep olmaya başladığı zaman da tekrar bu sefer altının miktarında azalma. Arz sınırlı, talep sonsuz, öyle düşün. Bu sefer fiyatlar inanılmaz bir şekilde yukarı çıkacak.
0: Peki aslında oradaki bir başka değerlendirme şu: enerjiye ihtiyaç. Şimdi Trump'ın en son bunu özellikle bugüne konu olarak da konuşmak istediğim noktalardan bir tanesi. Ülke gündeminde karışıklıklar var. Kayseri içerisinde Kayseri Spor var, o var bu var, ama bir taraftan da bir gelecek perspektifiyle alakalı birazcık böyle bir beyin fırtınası da yapmak istiyorum. Şimdi Trump Çin'e gittiğinde dedi ki en büyük ihtiyaçları enerji. Ve obur bir aslan gibi böyle, yani sürekli olarak enerji almak zorunda, petrol almak zorunda, elektrik almak zorunda, uranyum zenginleştirme, bir şeyler yapmak zorunda. Yani bu sadece Çin için geçerli değil, tüm dünya için geçerli. Müthiş derecede enerjiye ihtiyacımız var, delirmiş gibi. Şimdi bir başka noktaya geliyoruz. İnternet altyapımızdan düşünce altyapımıza ve bazı şeylerin mekanikselliğine kadar aslında tüm sigorta ve tüm kilit nokta enerjiye dönüyor. Mesela şu an çok konuşuyoruz ya, yapay zekada ne oluyor diyoruz mesela, değil mi? Yapay zeka müthiş bir ilerleme kaydediyor ve gerçekten bizi bizden iyi öğrenmeye başladı, adım atlamaya başladı. Hani ilk başta çıktığı kadar acemi değil, yani son bir yılın içerisindeki gelişimi gerçekten büyüleyici, böyle baş döndürücü. Ama bunların her birinin tek bir kilit noktası var: enerji.
1: Su ve elektrik.
0: Enerji. Yani işin tamamı enerji. Şimdi suyla alakalı orada hikayeyi birazcık şuna doğru geçiriyorlar Halil'cim. Bu enerjiyi üretmek için değil, bu makineleri soğutmak için suya ihtiyaç var. Evet. Kıvamı var. Ama teknolojide onların soğutma kapasitesini değiştirebilen başka materyaller de var. Mesela hidrojenle de soğutma yapabiliyor. Misal veriyorum. Başka bir şeyle de soğutma yapabiliyor. Su kaynaklarını da evet çok ciddi etkiliyor, ama enerjiyle alakalı ihtiyacımızı şu an çok müthiş uç noktalara doğru getirmeye başladı. Şimdi son dönemde dinleyicilerimiz belki vakıftır belki değildir. Otonom yapay zeka modelleri çıkmaya başladı. Yani bir işçinin, iki işçinin, iki çalışanın, beş çalışanın, on çalışanın, yüz çalışanın yapabildiği basit türevli işleri yapay zeka modeliyle çözebilecek bir sistem gerçekleştirildi ve bunu da yeniden enerjiye ihtiyacı var. Yani dünyanın yeni dengesi aslında altın mı, bitcoin mi, o mu, bu mu vesaire derken tamamıyla enerji kısmı haline gelebilecek gibi görünüyor. Bir dönem hatırlıyorsunuz, bitcoin'in özellikle çıkma dönemi itibariyle ekran kartları ve işlemciler üzerinden çok fazla bir gündem olmuştu. Ama şu an NFT üretimi dediğimiz, yani milyon dolara satılan o NFT'ler, hani bunlar çok önemli filan dediğin NFT'ler artık para etmiyor. Yani çünkü insanların gözünde bu kalmadı. Mesela bir dönem iyi hatırlayın, aslında yakın tarihimiz, ne olacak olacak acaba diye düşünmüştük. Meta diye bir dünya oluşturulmaya çalışıyordu. Metaverse oluşturulmaya çalışıyordu. Sanal bir dünya. Senin orada sanal varlığın olacak. Orada tapuların olacak.
1: Boğazını ya. Satıyorlardı.
0: Aynen öyle. Şu an var mı o hikaye? Yok. O da kapandı.
2: Tutmadı.
0: Tutmadı mı, plan yoksa bir girizgah mıydı, bir yanılsama mıydı, onu da çok fazla bilmiyorum. Ama şu an yapay zekanın oluşturduğu sistem başka bir dünyaya bize kapı açtı. Otonom araçlardan otonom sistemine
2: doğru
0: kadar.
2: Gidiyoruz ya. Nasıl? Matrix filmine doğru gidiyoruz.
0: Gibi. Daha fazlası belki de daha da farklı haline gelecek iş.
2: Yani biz ölmeden herhalde o filmin yarı yarıya gerçekleşecek gibi geliyor bana. Belki de bu hızla ilerlemeye gidersek, bu çan eğrisi gibi şey, ilerlemesi yok yani. Her sene bir adım atmıyor.
0: Doğrusal gitmiyor iş.
2: Tabii tabii, çan eğrisi şeklinde, böyle bir anda tırmanış şeklinde. Ya yıllar yıllar önce o Bill Gates'in bir açıklaması vardı, işte Microsoft yazdı bilmem bir şey, bir sürü yazılımlar şunlar, o bilgisayar artık dünya nereye geldi. Yani gerçekten teknolojinin hızlanışı, o çağın erisinin en alt kısmı var ya, o zamanlar ya arkadaş daha ne bulacaklar, teknoloji bu kadar ilerlemiş, bilgisayarlar bu kadar hızlı olmuş dediğimiz günlerde, o onun bir cümlesi vardı, daha onun en dibindeyiz, daha böyle düz yerdeyiz, daha tırmanmaya geçmedik diyordu.
0: Yeni başlıyoruz.
2: Yeni başlıyoruz diyordu ki. Hayal edebildiğimiz kadar konuşabiliyoruz açıkçası bu konularda.
0: Ama hayalin ötesine geçen de bir gerçek var Ahmet Bey. Yani şimdi hayal ettiğimiz kısım var evet, ama şu an yapay zekada son dönem yine birazcık kafayı sardım biliyorsun. Yani ne oldu ve ne bittiğini de çözmeye çalışıyorum. Bakış açısı, mantığı ve matematiği çok farklı bir noktaya geliyor ki bu bizim base kullanımımız. Yani son kullanıcıya verilen ucunu kullanabiliyoruz biz şu an yapay zekada. Yani adamın merkezindeki o kafa yapısını falan kullanmıyoruz. Aylık $20 ver, $50 ver, $100 ver, hepsinin ayrı modülasyonları var ve bunu kullan diyor. Ama şunu fark ettiğim çok net, çok aşikar. İlk başta kullandığımız ChatGPT üzerinde bile ilk başta kullandığımız saçmalığı şu an yapmıyor. Ya yani mesela o dönem Ali İbrahim Öztürk
2: küfreden kim? Vardı ya bir tane. Hı? Küfreden vardı ya, hangisiydi?
0: O buna küfrettirdiler. Chat'e küfrettirdiler.
2: Chat miydi o küfredi? Yok, Grok. Hani ahlağı bozuk bir yapay zeka vardı.
1: Grok muydu? Grok muydu?
0: Twitter'in Grok'u vardı. Evet, Grok olabilir.
2: Onu toparladılar, dediler daha üstürüplü konuş.
1: Yani daha samimi geliyordu, daha bizden gibi.
0: Ama neyi yüklersen ve neyi anlatırsan orada kalıyor adamda. Yani sen ne anlatırsan, ne öğretirsen
2: onu. Ya bizde huydur, bir turist bulduğumuzda ilk küfür kelimeleri öğretiriz. Yapay zekaya ilk onu öğretmişizdir kesin.
0: Çocuklara bile öyle öğretiriz ya, küfret bir tane şuna filan diye, öyle gidiyor iş. Şimdi buradaki gelişim baş döndürücü ve biz bu gelişimin neresindeyiz sorusuna da gelmek istiyorum. Bir, enerji ihtiyacı var işin içerisinde. İkinci noktada biz bu işin neresindeyiz? Türkiye olarak neresindeyiz? Ya mesela son dönemdeki en büyük keyiflerimizden bir tanesi hangisi? Özellikle uzay ve havacılık konusunda ve dronlar konusunda, uzay havacılık demeyelim, dronlar konusunda müthiş derecede güzel gelişmeler kat ettik. Yani bunun hakkını verelim, hakikaten güzel gelişmeler kat ettik. Ama dünyanın gittiği yere bakarken, İran'ın şu an oluşturduğu pozisyona da bakarken, acaba cambaza bakla mı geçiyoruz'u da düşünmeden edemiyorum. Çünkü başka bir mantık ve matematik var. Yani sen mesela dronları oluşturuyorsun, kamikaze dronları oluşturuyorsun, ben buradan hareket edeceğim, saldırı ya da savunma yapacağım ya da taarruz yapacağım diyorsun. Yapay zeka ile ya da elindeki daha küçük cihazlarla daha aktif bir sinerji oluşturma şansına sahip oluyor.
1: Türkiye onu da yapıyor. Daha küçük, daha minimal. Hı-hı. On binlercesini böyle sivrisinek diye yeni bayraklar.
0: Onu biliyorum. Çıkardı. Onu biliyorum. Karşımızda o yapay zekanın bizde olmaması, yapay zeka modülasyonunun ve yazılımlarının bizde çok aktif olmaması üzerine aslında söylediğim aracım.
1: İşte onun için de mesela karşı taraftan başka bir teknolojiyle senin gönderdiğin bu dronları ya da kamikaze dronlarını engellemesin diye başka teknolojiler de kullanıyoruz. Mesela internet bağlantısı olmayan, kendi kendine otonom giden, herhangi bir uyduyla bağlantısı olmayan.
2: O zaman onun da içinde bir yapay zeka vardır.
1: İşte onun içinde de yapay zeka var ve dışarıda müdahale edilemiyor mesela. O tarz teknolojiler de var. Ha biz neredeyiz? Atıyorum Rusya nerede? Amerika bu işin neresinde? Bunu bilmiyorum.
2: Siber konusunda biliyorsun bu İsrailliler çok şeydeler yani, ileri durumdalar o siber saldırılarda. Adamlar sattıkları teknolojinin içerisine gizli kodlarla birçok yerde
0: adamlar çağrı cihazının içerisine patlayıcı yerleştirdi.
1: Onun için her şeyi yani kendimiz yapmamız lazım. Kendi yazılımımız, kendi ürünümüz, kendi ham maddemiz, kendi teknolojimiz. Bak şimdi dün
2: açık kaynak kodlu olması lazım.
1: Aselsan akıllı cep telefonu, yerli yazılımla yerli bir cep telefonu çıkaracak. Zamanında Aselsan 1919 vardı 90'ların sonunda. Evet. O zamanki teknolojisi dünyanın en iyi, en güvenilir telefonlarından biriydi.
2: Nokia da öyleydi.
1: Ama sonra bitti. Bir anda piyasadan çekildi gitti. Şimdi yeniden bununla alakalı bir şey var. İnşallah olur. İnşallah karşılığı olur. İnşallah bizler de kullanırız. Bambaşka bir şey yapacağız diyorlar. Güvenilirlik izlenmesi, dinlenmesi, hacklenmesi neredeyse imkansız olacak bir teknoloji üzerine çalışıyorlar. Çıkar mı? Tabii ki yaparlar. Ya Türkiye bu konuda hakikaten çok iyi. Ama hem savunma hem saldırı anlamında da sen ne kadar güçlüysen o kadar güvendesin.
0: Not. Burada hikayenin bir başka noktasına yerli yatırımcı ya da yerli kaynaklar için bizim öğrenci kaynağımız için de aynısını düşündürmek istiyorum. Mesela hafta sonunda Melik Gazi Belediyesi'nin Uzay Havacılık Festivali vardı. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Çok efektif bir alan yoktu yani, böyle çok abartılacak bir durum yoktu. Yine biz aynı standları kurarak devam ettik. Biz artık Selçuk Bayraktar modelini şöyle bir noktaya koyalım. Yani kendimize vitrine koyalım bunu. Yani bu hedefleyeceğimiz modeller bir tanesi. Ama şu an Türkiye'de öğrencisinden tut işletmecisine kadar herkesin yapmış olduğu taarruzun ana ekseni şeye döndü. Drone üreteceğiz, İHA üreteceğiz, SİHA üreteceğiz'e döndü. Yani şu an mesela okullardaki yapılara baktığın zaman füze, roket, drone. Füze, roket, drone. Şimdi burada bu modülasyonla alakalı bizim bir ihtiyacımız var. Selçuk Bayraktar modeli burada evet bizim için bir emsal olsun ama beraberinde bir ikinci, üçüncü modele de ihtiyacımız var. Yapay zeka ile alakalı, yapay zeka ile üretimle alakalı, yapay zekanın alanda kullanımı ile alakalı bir modele zinhar ihtiyacımız var. Yani yoksa bu motivasyonda şunu yaşıyoruz. Gördünüz mü bilmiyorum. Daha önce onlarca kez standlar gezdik mesela. Üniversitenin Erciyes Üniversitesi geçen gün işte bir şey hazırlıyor. Sayın Rektör Hocam bir sunum hazırlamış. Üniversite nereden nereye geldi diye kapıda standlar var. Standlarda ne var? Simülasyon var. İHA için yapılan hazırlıklar var. Yazılımsal hazırlıklar var. Beraberinde füze için hazırlıklar, roket hazırlıkları var. TÜBİTAK'ta mesela neydi bizim? Teknofest. Teknofestlerimizde de hemen hemen mantık aynı. %90 oranında füze, drone ve uçuş teknolojisi üzerine gidiyoruz. Ama bunun yanına bizim burada minimum %50 belki de şu anki konjektür itibariyle şeye dönmemiz gerekiyor. Yapay zeka modeline dönmemiz gerekiyor.
2: Ya yakın zamanlarda hatırlıyor musun bilmiyorum, bir bizde de paylaşımı olmuştu. Bizim Kayseri'de bir bilim şeyimiz var değil mi? Harikalar Diyarı'nın orada. Evet. Oradaki bilim merkezi. Bilim merkezindeki aletlerin durumu, şeye baktığın zaman yani niye her taraf füze durana döndü? Abi teknoloji bundan ibaret değil ki. Kesinlikle. Ki oranda işler acısı bir hali vardı. Orada ben de birkaç kere çocuklarımı götürdüm. Böyle aletler, şeyler, çocukların deneysel olarak görebilecekleri işte havalar, bir sürü deneysel teknolojik uzay malzemeleri falan vardı. Biz ona sahip çıkamadık ki. Ama ne yaptık? Selçuk Bayraktar modeliyle sağa sola habire füze modelleri, füze simülasyonları, işte dronlar yapıp çıkıyoruz. Ya yani bence burada bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Biz popülaritenin peşinde koşuyoruz yine.
0: Aynen öyle. Şimdi daha önce anlatmıştım bunu size, biliyorsunuz, bir dinliyorsa kusuruma bakmasın, isim vermeyeceğim ama işte geçen sene Ramazan'dı herhalde, denk geldik. Ne yapıyorsun abi, biz savunma sanayi işine gireceğiz. Ne yapacaksınız? İşte şuna şuna işte şu firmalara biz şey üreteceğiz. Havelsan'a, Aspitsan'a, Vırt'a, Zırt'a biz ürün üreteceğiz. Ne üreteceksiniz bilmiyorum ki. Henüz bilmiyorum. Yani bak buradaki popüler kültür Türkiye için başka bir popüler kültür haline geldi. Mesela Halil bu anlamda bana katılacaktır. Evet çok ciddi yatırımlar var gibi görünüyor ama önümüzde çok önemli bir aşamaya açtığımız TOG gibi bir gerçek var bizim. İkinci, üçüncü markayı bugüne kadar özel sektör marifetiyle çıkartmamalı mıydık? Bence çıkartmalıydık. Çin dakikabaşı çıkartıyor.
2: Zarar ediyor, onlar nasıl çıkartsın daha?
0: Yok şey, TOG bu sene kâr ilan etti. Kâr açıkladı. Ahmet Bey şöyle düşün, Halil'in o anlamdaki tespiti doğru. Şimdi sen tutmuşsun 1 milyar dolar, 5 milyar dolar şey ödemişsin, kurulum maliyeti ödemişsin. Yani müsaade et de ilk başta satar satmaz, başlar başlamaz bunu kâra geçmesin. Bu zaman alacak.
1: Ya Tesla bile 13. yılda mı 14. yılda kâr açıkladı ya. Biz daha 3. 4. yıldayız. Bunu yani normal. 1 milyar dolar para yatırmışsın, yarın geri alayım. Yok böyle bir dünya yok.
2: 1 milyar dolara yatırımın tamamını finanse etmek açısından demiyorum. Şimdi TOG'un satış fiyatlarına bakarsan o fiyatlarda zaten zarar etmesi mantıksız.
1: Yok o şey değil. Senin satın aldığın fiyat TOG'un kendisine gitmiyor. 2,5 milyon TL şu an işte uzun menzilli diyebileceğim bir şey vergi dilimine girmeden. O 2,5 milyonun atıyorum 1,5 milyonu TOG'un fabrikasına gidiyor. Geri kalan 1 milyonu devlet alıyor, evet, vergi olarak.
0: O da onu kurtarabilecek hadise. Ama şu hadise, yani şimdi TOG başarılı bir model olarak bence ortaya çıktı ve vatandaş sahiplendi. TOG'un yanına farklı iki marka daha özel sektör bir tarafından çıkmaz geliyor, mıydı?
1: Fabrika eski, hani firma ismi söylemekte beis görmüyorum. Honda'nın Türkiye'deki Sakarya'daki ve Kocaeli'de bulunan fabrikaları vardı. Hı-hı. Üretim fabrikaları. Bunu bir yerli bir firma satın aldı komple fabrikayı. Çünkü Türkiye'den çıktı Honda. Evet. Üretimden çıktı. Bu yerli bir firma aldı. TOG benzeri bir marka geliyor. Ha, 6 ay sonra lansmana yaparlar. 1 yıl sonra onu bilmiyorum ama tamamen özel sektör içerikli, özel sektörün yaptığı bir yeni bir markamız daha geliyor. Bir tane daha Bursa merkezli bir markamız daha geldi. Daha küçük. Yani 120-130 kilometre menzilli, işte en fazla 70 kilometre hıza çıkan mini minnacık bir aracımız, şehir içi için kullanabilecek bir dört tekerlekli bir aracımız da çıktı. 750 bin TL diye fiyat da açıklandı.
0: Evet.
1: Mesela şehir içi için ya da böyle lojistik için, kuryeler için belki.
2: Kargocular, markocular kullanıyor. Kargocular zaten yapılıyor. Falan. Konya'da şurada burada yapılıyor bir sürü makine.
1: Yok, bu daha farklı. Yani marka söylemeyeyim mi? İşte Citroen Ami'ye benziyor. Ya da işte Fiat'ın çıkardığı, neydi ismini hatırlamıyorum. Şu an 600-650 bin lira fiyatlı olan, onun rakibi olabilecek bir şey. Keşke hızlansa. Ben bu konularda sizinle hemfikirim. Keşke daha fazla marka çıksa. Keşke devlet destekli, teşvikli daha fazla marka
2: daha
1: çıksa.
2: Daha küçük, daha minimal araçlar mı çıkartacaklar? Böyle hani.
1: Yok yok. O diğer Honda'nın fabrikasında TOG benzeri. Öbürü Bursa'da çıkan yeni, o küçük, minnacık. Küçük
2: bir araba. Citroen markasını söyledin ya, onun gibi şimdi otobar çizgilerinin içerisinde iki tane sığar mı yani? Trafik sorununa da çare olur mu diye. Yok,
1: bildiğin dört tekerlekli araba ya. B sınıf ehliyetle kullanılmayacak bir araba ya. Anladım. Normal bir araba düşün. Tamam. Ama küçük, minnacık. Yani 3,5 metre mi, 3,2 metre mi ne?
2: Minnacıksa trafik sorununa da birazcık faydası olur demeye yani çalışıyorum. Yani birazcık daha küçük yapın. Koca koca araba yapıyorsunuz. Bir kişi
1: sığmıyor.
2: Bir kişi gidiyor abi arabada. Yani biz toplum olarak 2 kişi, 3 kişi, hani herkes bir arabayla bir yere toplu olarak gitmiyoruz. Toplu taşıma diye bir şey yok. Koca koca arabaları alıyoruz, bir kişi kullanıyor trafikte. Bakın yani içerisinde 2-3 kişi giden kimse görüyor musunuz?
0: Hepimizin kendimize ait konfor alanı.
2: Ondan dolayı diyorum ki hani daha böyle minimal, daha sportif, küçük yapsalar da hem de trafik sorunu ya da park sorunu biraz daha azalsa diyorum.
0: Bence de makul ama biz hem yeni modeller, yeni markalar ve yeni hikayeler yaratmak zorundayız. Bunu Kayseri sanayici ve iş adamları için de söylüyorum. Bakarken lütfen artık başka bir gözle lütfen bakmaya başlayalım. Mesela sandık sepetle bu iş olmaz demişti Hulusi Paşa, kızmıştık. Cümle doğru değildi. Yani sandık sepetle bu iş olmaz derken bu şehrin ihracatını sağlayan da buydu. Ama doğru cümle şu olur: artık bunun bir miktarını başka bir yere doğru dönüştürmemiz lazım. Makine ise makine, yapay zeka ise yapay zeka, otomotiv ise otomotiv. Bizim bir yere doğru dönüşmemiz gerekiyor. Ve bize bir sarhoşluk veriyorlar. Yani bu sarhoşluğu da müthiş gazla veriyorlar bize. Kötü işler yapmıyoruz. Bakın kimse yanlış anlamasın bunu. Hani zinhar istemezük, ne yapılırsa yapılsın bundan istemeyiz denilebilecek mantıktan bir çıkalım. TOG'da da yaşadık bunu. Biz işte atıyorum İHA SİHA modellerinde de yaşadık. Siz ne yapıyorsunuz ki? Drone uçuruyorsunuz, uçurtma uçuruyorsunuz diyen insanlar da vardı. Bu kısmı geçerek söylüyorum. Yani buraya takılmayalım. Çünkü eğer biz buraya takılırsak takıldığımız nokta şu oluyor: bunlar karşı çıktı, biz inadına drone yapıyoruz oluyor. Ya bizim inadına drone yapmaya değil, ülkenin menfaati için drone yapmaya ihtiyacımız var. Ve burada bazı mihraklar, bunu hatırlarsınız, çok çok iyi hatırlarsınız. Filmin en azından bilirsiniz, o devrim arabaları filminde de. Yani hiç olmayacak denilen kıvamı getirebilecek bir kafa yapısı var. İster dış kaynaklı, ister iç kaynaklı. Bu kısmı geçerek söylüyorum. Ama bizim hareket alanında yeni modellemelere ihtiyacımız var. Ve bunu çocuklara aşılamaya ihtiyacımız var. Bugün çocuklara İHA, SİHA, drone yapmak üzerine bir kültür yetiştirdiğiniz için muhtemelen önümüzdeki 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca İHA, SİHA teknolojisinde çok farklı kırılımlar ve beceriler elde edeceğiz. Burası kesin. Burada başardık. Yani bunu net söylüyor. Mesela Teknofest gençliği denilen modelde de bence başardık. Yani bu gençlere bir motivasyon verdik. Yani gökyüzü. Doğru mu? Gökyüzü. Yani drone yapacağız, İHA yapacağız. Evet, bu kısım okey. Yani elinize kolunuza sağlık. Şimdi birilerinin burada bir startup yaparak başka bir model ve birkaç modeli Türkiye'ye ve sürece yedirmesi lazım. Çünkü dünyaya gittiğiniz zaman, misal veriyorum, Amerika'ya gittiğinizde bizim kadar İHA SİHA teknolojisi üzerine kurgulanan bir yapı yok. Bu bizim becerimiz. Evet, burada iyi olduğumuz noktalardan biri. Buna da itirazım yok ama tek taştan duvar olmuyor ki kardeşim.
2: O teknolojisini zaten askeri sektör almış.
0: Aynen öyle. Yani
2: vatandaşın bu kadar gündeminde değil o.
0: İşte oradaki askeri sektörün aldığı kısmı biz tüm vatandaşa mal ettik. Şimdi buradaki döneceğimiz yer yapay zekaya mı döneceğiz? Yeni otomotiv modelleri mi? Yeni mi atıyorum mühimmat modeline mi döneceğiz? Başka bir mantıkla mı yapacağız? Evet, bunu yapan birileri var. Yapmaya çalışan birileri var ama topluma daha fazla yayma ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Israrla ve inatla da bunun altını çizmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yoksa bunu kaçırdığımızda şu oluyor. Evet, elimizde çok iyi İHA'cılar, çok iyi füzeciler çıkacak. Bu çok önemli bir marifet. Kimse küçümsediğim falan düşünmesin. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben gurur da duyuyorum yapılan her işten. Ama bir adım öteye geçip tabana başka modellemeler yaymamız lazım. Çünkü biz bununla uğraşırken ve sadece gözümüz burada kalırken bunun popülaritesinde biz sadece Selçuk Bayraktar idol yani artık idol. Türkiye için bir idol Selçuk Bayraktar. Çocuklar için de bir idol. Şimdi yetişen çocuk yapıyor işte drone yapıyor, füze yapıyor. Ne yapacaksın? Selçuk Bayraktar gibi olacağım diyor. Bak bu çok güzel bir şey. Yani bu adam bu gencecik haliyle bu memlekete başka bir şey kattı. Başka bir motivasyon kattı. Beğenme. Ama bizim yeni model ve modellemelere, yeni motivasyonlara bu konuda ihtiyacımız
2: ya
0: var.
2: Ya da bir adım ötesine geçmenin yolunu aramamız lazım.
0: Evet.
2: Yani bir şeyleri taklit etmek ya da onların yaptığını onlar gibi yapmak ya da onlardan biraz daha iyi yapmak değil, yeni teknolojiler, yeni gelişmeler dünyaya yön verebilecek, önümüzdeki 20, 30, 50 yılda yön verebilecek ufukların peşine düşmemiz lazım.
0: Aynen öyle. Yani bunun içinde bize yeni motivasyonlar ve yeni hareket alanları getirmesi gerekiyor. Halicim ne dersin?
1: Şimdi söylediklerinize katılmakla beraber katılmadığım noktalar da var.
0: Tahmin ediyorum onun için ne dersin.
1: Şöyle, sizin tahmin ettiğinizden ya da söylediğinizden çok daha fazlasını yapıyor Türkiye. Mesele sadece drone da değil. Böyle dersek çok küçümsemiş oluruz Türkiye'yi. Şu an dünyada söz sahibi olmaya başlayan ülkelerden biri ve dünya silah ticaretinde ilk 10 içerisine girdik. İnanılmaz bir başarı. Dünyanın en fazla silah ihraç eden, drone'dan bahsetmiyorum. Genel savunma
2: sanayi. Tabanca falan mı?
1: O da dahil olmak üzere. Füzeler dahil olmak üzere. Dünyanın en büyük top mermisi üreticisi mesela Türkiye. 135 milimetrelik top mermisi ki en böyle fırtına obüslerinde falan kullanılan.
2: Karasal savaşlarda kullanılan.
1: Karasal savaşlarda da kullanılan en büyüklerinden bir tanesi Türkiye'de. Nerede? Hem de Çorum'da fabrikası. İnanılmaz satışlar yapıyor. İşte bu ejderler.
2: Adres verme.
1: Kirpiler. Herkes biliyor. Kirpiler, ejderler, bu hareketli şeylerde çok iyiyiz. Fırtına obüsümüzün ihracatına başladık. İnanılmaz bir şey. Bak Kaan uçağımızdan, Hürjet'imizden bahsediyoruz. Hürjet 48 tane İspanya'ya sattık. Böyle yani nihai o 5. nesilden ziyade 3.5 ya da 4 diye geçiyor Hürjet. İstenirse saldırı jetine döndürülebilen bir teknoloji. Yerli, Kaan. İnanılmaz bir şekilde. Bırakın o petekli, kalorifer peteği diyenleri. Ama güzel işler yapıyoruz. Öbür taraftan uydu sistemleri konusunda o Göktürkler neler yapıyor? Teknofest'te sadece orada İHA'lar ya da dronlar sergilenmiyor. Uydu teknolojileri de, robotlar da. Türkiye artık kendi robotunu yapan fabrikalar.
2: İşte hala biz Elon Musk'a gönderttiriyoruz ya uydularımızı. Yani i̇şte, o uydumuz bizim yok. Biz uydunun içerisinde konacak çipleri, mipleri, montaj yok. O çipleri de Çin'den alıyoruz. Ben de diyorum ki bunların bir ötesine geçip bunları işte, tasarlamanın yolunu bulmamız
1: onu da,
2: lazım.
1: Onu da artık yavaş yavaş. Mesela Aselsan yerli çip kullanacağını söyledi. Cep telefonunda. Tamamen Türkiye içerisinde üretilmiş. O yüzden yani füzeler şunlar bunlarla beraber tabii ki çok daha fazlası yapılsın, iyileri yapılsın ama mesela bir Roketsan dünyada en büyük savunma sanayinde ilk 10 firma arasına girdi. Roketsan tek başına. Şimdi bir taraftan işte 6000 kilometre ya da üzerinde menzilli bir füze Yıldırım Han açıklandı. Yani şaka gibi yorumlar, TOG'a yapılan yorumların aynısı ona da yapıldı ama sonra bir bakıyorsun Almanya satın almak için görüşmelere başladı. Yıldırım Han'ı. Çok aptal o zaman bu Almanlar. Çok gerizekalı o zaman. Yok,
2: şerefsiz.
1: O yüzden yani birazcık daha yani biz güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah daha da güzel şeyler yaparız. Mesela o drone konusunda bir seferberlik ilan edildi. 81 ilde 81 tane fabrika. Haberiniz var mı bilmiyorum.
0: Evet.
1: Yani bu bilmiyorum. Sadece kendi savunmamız için değil. Bir taraftan bunun satışını yaptığımız anda da Türkiye'ye inanılmaz gelir. Ya şu da var. Yani farklı inovasyonlar, teknoloji üzerine gidelim. Tamam ama bizim uzmanlığımız artık mobilyadan böyle savunma sanayine geçmek. Bunun hiçbir kötü tarafı yok. Tam tersine sadece Türkiye için de düşünmemek lazım. Tüm dünyaya satışını yapıp bak niye bu kadar savaşlar işte o diyoruz ya işte 7 tane aile, 6 tane aile bilmem ne. Bunların en büyük gelir kaynakları neler? Silah ve bankacılık sistemi yani para. O zaman sen Para sistemini yönetemiyorsan yönetebileceğin başka bir şey var. Silah sistemi. Burada uzmanlaş. Daha fazlasını yap. Üret. Hem kendi caydırıcılığını yap. Gerekiyorsa saldırı için kullan. Ama öbür taraftan da barış ortamında da satışını yap. Güzel güzel para kazan. Topluma yayılması da buradaki fabrikaların dönüşmesine bağlı. Bak hani isim de vereyim. Volkswagen ve Mercedes markaları artık savunma sanayi için fabrikalarını dönüştürüp silah yapmaya başladılar. Ya da başlayacaklar. Anlaşmaları yapıldı. Silah yapıyor Volkswagen. Dünyanın en büyük otomobil markalarından biri. İşi de sadece otomobil ama silah yapıyor. Niye? Salak mı bu adamlar? Hayır, çünkü artık dünya buna gidiyor. Para da burada. O yüzden biz de artık böyle daha katma değeri düşük olan insan yoğunluğundan daha teknoloji yoğunluğa dönüşümü yapabiliyor muyuz? Burada belki bin tane

0: çeviriyoruz. Nerede? Azerbaycan'da. Nerede? Balkanlarda. Onlar bize yaklaşıyor da biz de onlara yaklaşıyoruz. Bu işin sonu, sen ne kadar güçlüysen birileri sana tabiri caizse dokunmaz. Dokunmaktan, sana saldırmaktan vazgeçer. Caydırıcılık en büyük
1: Ya
0: unsur.
1: Halil'cim, yalnız şöyle bir şey var. Çok fazla savaş ve silah teknolojisi üzerine çalışılıyor. Yani beni kişisel olarak rahatsız eden nokta bu. Abi gıda üzerine, eğitim üzerine, şey üzerine çalışmalarımız daha fazla olmalı. Yani şimdi bu savaş belki gündemde. Yani kapı komşumuzda bir savaş var. Amerika dünyanın öbür ucundan gelmiş. Burada savaşıyor. İsrail zaten terör devleti olarak her türlü terörü estiriyor. Ve ülkemizin bütün gündemi, gençlerimizi yoğunlaştığımız şey füze sanayi, drone sanayi, savunma sanayi, silah sanayi. Abi silah, silah, silah, silah, üret, üret, üret, dünyayı yok ediyoruz. Yarın bir gün dünyayı komple yok edecek bir teknoloji çöplüğüne çeviriyoruz. Ben bundan dolayı şey endişe duyuyorum. Ya bunun yanında bence diğer konularda da tamam, esnafımız, sanayicimiz, üreticimiz daha teknolojik konulara geçsin. Mesela Mustafa Bey'in anlattığı şey çok doğru. Hulusi Paşa'nın dedi ya, hani bu iş olmaz dedi. Hani söylem yanlış ama sanayicimizin de böyle daha katma değerli, daha bir tık daha üst seviye, daha teknolojik yatırımlara yönelmesi konusunda çok çok katılıyorum. Ama bunu direkt olarak teknolojik üst seviye dediğin zaman doğrudan silaha döndürüyoruz. Abi kimya sanayi, bak ilaç sanayi, buralarda da mesela daha vitrinde tutmamız lazım. Bunlar sanki hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Tarım, gıda, ya silahı doldur doldur. Dünyanın en çok silahı sende olsun. Yiyeceğin olmadı mı ne yapacaksın? Topu tüfeğe mi yiyeceksin? Mermiyi mi yiyeceksin?
0: Abi işte burada işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi devreye giriyor. Barınma ve güvenlik. Birinci sırada. Bunu sağladıktan sonra söylediğin her şeye katılıyorum. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü maddeye geçiyorsun. Ama önce güvenlik. Güvenlik için de silaha ihtiyacın var. Hem savunma hem saldırı için. Programın sonuna
1: O
0: çok az kaldı.
1: mazlumun ihtiyaçlar şeysinde beslenme yok mu?
0: Beslenme işte bu barınma, güvenlik, beslenme işte hepsi içinde. O birinci madde.
1: Birinci madde ne? Beslenme.
0: Beslenmeden daha önce güvenlik. Hayatta kalma.
1: Beslenme bence daha önce
0: Üç
1: olmalı.
0: gün hayatta kalmak için 3 gün aç gezebilirsin ama 3 gün silahların altında kaçamazsın. Ölmemek için kaçamazsın. O yüzden önce barınma, güvenlik. Mustafa Bey'in söylediği son dakika dün bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir video, bir açıklama
1: Ben görmedim, ne yapmış?
0: yayınlandı. Orada şöyle diyor kısaca. Tabii burada videoyu vermemiz yani 3,5 dakikalık bir video ama ben özet olarak geçeceğim. Diyor ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz başlığıyla konuşmaya başladı. Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir. Ama yolundan asla dönmez dedi. Bir sosyal medya hesabından video yayınlandı. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasette bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker demiş. Sonrasında bir uzun bir genel girizgâhtan sonrasında da ne
1: Ne demiş?
0: söylemiş? Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin demiş. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu dürüst evlatların elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınızda, tehditlerinizde vız gelir demiş. Ben hakikatin yanında dururum. 70 yılı aşkın ömrümü bu halkın adalet kavgasına adamış. Boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin demiş. Son cümle olarak da aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun ifadelerini kullanmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Neden bu açıklama önemli? CHP'nin devam eden ve 2 yıldır neredeyse devam eden davasında işte genel kurullar sonrasında mevcut genel başkan Özgür Özel'in meşrutiyetinin yani evet yasal olarak genel başkan olup olmayacağı ya da hileyle ya da farklı yöntemlerle genel başkanlığını ele geçirdi cümlesiyle birlikte devam eden bir mahkeme süreci var. Burada mahkemede mutlak butlan yani yok sayma.

0: ortaya çıkarsa bu sefer kanun şunu söylüyor. En son genel başkan kimdi? Yasal olan, mahkemesiz olan Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Hayatta olan bir de.
0: Tabii. O zaman mahkeme şunu söyleyecek Ahmet Bey, Özgür Özel ve onun ekibi ya da delege yapısı, bunlar bir mutlak putlandır, yani bir hileyle bu yönetime gelmiştir. Biz bunu yok sayıyoruz. Bir önceki yasal olan Kemal Kılıçdaroğlu, biz CHP'yi yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Anlamı bu. En son benim bildiğim ya da aklımda kalan Temmuz, 7 Temmuz ya da 8 Temmuz'a ertelenmişti mutlak putlan davası. Ama Mustafa Bey'in biraz önce ayrılmadan önce söylediği, yarın karar çıkabilir mi? Ara karar ya da buna benzer bir karar çıkabilir mi? Bilmiyoruz. Ama bir süreç buna doğru gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da birazcık da mevcut yönetime bir eleştiri. İşte birçok belediye başkanının ya da vekillerin içeride olması, suçlanması, devam eden davalar, birçok iddialar var ortada. İşte ben diyor temizim, yemedim, içmedim, haram yemedim. 70 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Üzerimize bir görev düşerse de ben de bunu yaparım. Neden bunu söylüyor? Mutlak putlan davası geçerse Kılıçdaroğlu'na parti devredilecek ve sonrasında da genel kurul kararı alabilir, olağanüstü genel kurul kararı alabilir ya da bir süre bu kararı almadan kendisi devam edebilir. Bu yüzden de oldukça önemli. Neden önemli? Beklenti şu: 2027 Ekim ya da Kasım ayında öne alınmış bir seçim yüksek ihtimalle konuşuluyor. Olmadı, velev ki olmadı, tarihinde yapıldı dediğimiz zaman da önümüzde bir iki yıllık bir süreç var. 2028 Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi, sonrasında da yerel seçimler, 2029 Mart'ın son pazar gününde yerel seçimler olacak. O yüzden CHP şu an ana muhalefet partisi, AK Parti'den sonra en fazla oya sahip ve taraftara ya da parti sevenlere sahip bir muhalefet partisi. Önemli konular, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Sonrasında mahkeme nasıl bir karar verecek, biz de hep birlikte bekleyip göreceğiz. Eklemek istediğim bir şey varsa.
1: Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatı muhalefetle geçti. Adam 20 yıl boyunca hani ne yaptı diyeceksin, hep muhalefet yaptı. Ama şimdi parti içerisinde onu devirdiler. Kendi partisinde de şu anda muhalefet, partinin de şu anda muhalefeti bu.
0: Evet.
1: Yani muhalefe olarak, ya adamın hayatı muhalefetle geçti. Ama şunu da unutmamak lazım. O masaların kurulduğu dönemlerde, yani Cumhurbaşkanlığı adayı belki kendilerinde daha ya da halkın içerisinde bir sürü insanın fikri vardır, daha mantıklı adalar çıkması ihtimalken, kendinin çıkması için nasıl ayağını böyle tıkır tıkır çocuklar vurur ya, yani onun gibi vurduğunu da herkes gördü. Şimdi dışarıya çıkıp muhalefete düşünce, muhalefetten konuşması hep kolay derler ya. Yani partiye de muhalefetteki, abi partinin içerisindeyken sen 20 sene ne yaptığına bir bak, ondan sonra da de ki ben buranın kurtarıcısıyım de. Yani ben bu açıdan bakıyorum, hayatı muhalefette geçmiş, 20 tane seçim kaybetmiş bir adamın sanki oranın kurtarıcısı ben olacağım gibisinden, işte ben Kemal geliyorum falan tarzında açıklamalar da bana çok böyle ciddiye alacağım bir açıklama tarzında gelmiyor.
0: Son cümle olarak aslında söylediği şey, ben tekrar Cumhurbaşkanı adayı olayımdan ziyade CHP'yi eleştirmiş burada, açıklamalarını anladığımız kadarıyla. İşte şu anki mevcut belediye başkanları, vekiller ya da yöneticilerin...
1: O varken Antalya şampiyon oldular ya, öyle söyleyeyim yani.
0: Yöneticilerin buradaki işte bir kısmı hapiste ya da tutuklu, bazılarında karar çıktı. Mesela Manavgat davasında bu baklava kutuların içerisinde rüşvet paraları, orada mesela ilk kararlardan bir tanesi çıktı. 46 yıl hüküm giydi. Karar kesinleşti. Yani şunu söylüyor aslında Kılıçdaroğlu: ben gelirsem ya da bana tekrar görev tevdi edilirse, ben göreve tekrar gelirsem bu düzeni ya da CHP'nin bu içinde bulunduğu bu durumdan kurtaracağım. Şimdi hükümet olma gibi bir derdinden ziyade parti...
1: Yok, hiç olmadı. Olsaydı olurdu zaten.
0: Parti içini temizlemekle alakalı söylemler olduğuna ben kanaat getirdim. Ya da benim anladığım bu şekilde.
1: Peki, sokak yayın süremizi çok açtık. Sokağa evet, biz gram altın 6527 lirayla son 2 ayın en düşük rakamını buldu. Bunu vatandaşa sorduk. Hep arttı diye sorduk ya. rekor kırdı, rekor kırdı, rekor kırdı diye belki 10 tane röportajımız oldu. Çünkü her rekorda böyle biz de heyecanlanıyoruz. Bu defa da son 2 ayın en düşük rakam olduğunu sorduk. Bakalım insanlar buna nasıl bir tepki vermişler. Bunu dinleyeceğiz.
0: Peki, dinleyelim bakalım. O zaman yarın tekrar görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Benim alacak param mı var? Aylığım kaç kuruş benim?
3: Gram altın 10 bin lirayı geçeceğini düşünüyorum.
4: İnsanlar artık, Türkiye'deki herkesin parası altında yani. Dolar euro alan bitti.
5: Yüzüğüme kadar sattım, hiçbir şeyim yok. Ne altın alacağım? Zor geçiniyor.
6: Ben bir öğrenci olarak altın yatırımı yapamıyorum.
7: Parayı bulabilirsek yatırım yapmayı düşüneceğiz.
8: Gram altın 6527 TL ile 2 ayın en düşük rakamını buldu. Sizce bunun sebebi ne olabilir?
9: Vallahi bunun sebebi şimdi Amerika ile savaşla alakalıdır, yani İran'la. Biraz gerileme vardı, hani mazotla falan, o da onunla alakalı. Biraz savaş gündem değiştiği için onunla alakalı. Vallahi vatandaşın alım gücü yok yani ya. Ama varmış gibi gösteriyorlar yani. Çünkü ülkede hiçbir bitmiş yani. Ülke bitmiş durumda yani ya. Ülke bitmiş durumda. Altın alacak değil. Ben emekliyim, hem de çalışıyorum. Yani ben anca geçiniyorum, kira veriyorum yani. Altın alamıyorum yani açıkçası. Bekarım. Bak bekarım. Çocuğum da yok yanımda. Yetiştiremem yani. Millet ben anlamıyorum. Nasıl altın yasa koyuyor, ne yiyor, ne içiyor.
2: Altın düşsün, benim alacak param mı var? Aylığım kaç kuruş benim?
10: Altın yetmez.
2: He. Altın istemiyorduk. Tek altın yapacak gücümüz mü var bizim? İlla şu yiyeceğimizi, şu kuru gıdaları düşürsün. Her şey pahalı. Bir piş alamıyor. Vallahi bir kilo çökeri aldım. İki kilo da şey aldım, helva aldım. Şurası 800 milyon tuttu ya. Ne yapmalıyız ya? Bir piş alamıyor, bir piş şey yiyemiyor. Ne hacet alabiliyor, ne bir piş alabiliyor. Ne olacak biz? Bu halimiz ne olacak bizim?
3: Bunun sebebi bence manipülasyon kaynaklı. Özellikle son aylarda bu İran, Amerikan, İsrail savaşlarından dolayı altını manipüle ettiler. O yüzden altın şu an gerçek değerinde değil. Fakat uzun vadede ben yükseleceğine inanıyorum. Hatta gram altın 10 bin lirayı geçeceğini düşünüyorum. Biraz sabretmek lazım. Şu an alış seviyeleri bence, ama biraz daha düşebilir, biraz daha bekleyebilir vatandaşlar, ama uzun vadede iyi kazanç getireceğini düşünüyorum.
5: Vallahi bilemeyeceğim, hükümetten mi, insanlardan mı, ben anlayamıyorum bu durumu.
8: Savaştan olabilir mi?
5: Savaştan, orası savaşıyor, Türkiye mi savaşıyor? Bize ne ya? Allah Allah. Orası savaşıyor yani. Biz Türkiye'de savaşırsa amenna, canına baş üstüne hep şey yapsak. Yüzüğüme kadar sattım, hiçbir şeyim yok. Ne altın alacağım? Zor geçiniyor. Eşim de emekli. Faturalara mı şey yapak? Şeyimize mi yapak? Bir işle yapamıyoruz. Hiçbir şey. Altın nerede alacağız? Rüyamızda görüyoruz.
6: Ben bir öğrenci olarak altın yatırımı yapamıyorum. Yani böyle altın neden düştüğünde çok bir fikrim yok, ama yüksek ihtimalle savaşlardır, belirsizliktir, o yüzdendir.
8: Peki vatandaşın altının talebi nasıl?
6: Altının talebi, ya her ister istemez altın düşünce almak ister. Yani insanlar bunun için yatırım yapıyordur diye düşünüyorum. Altın şu zamanlarda bayağı düşüyordu en son, onu hatırlıyorum.
8: 6.527 TL.
6: Evet, en son 7.000 lira vesaire görmüştü. O zamanları biliyorum, ama o zamanlarda ben alamıyordum. İnsanlar ama şimdi düştüğü için yüksek ihtimalle alıyorlardır.
4: Amerika'nın savaş 2 gün daha süre vermişti. O süreden dolayı yarın da doluyor. O yüzden dolayı fiyat tekrar düştü yani, savaşa bağlı olarak. Başka bir şey yok. Yani insanlar artık, Türkiye'deki herkesin parası altında yani. Dolar euro alan bitti. Herkesin boştaki parası enflasyondan dolayı altında duruyor. O yüzden lazım olan bozduruyor. Para eline geçen, bir ev satan, araba satan yine altınla alıp bekliyor yani.
11: Dünya ekonomistler bunu ayarlıyor değil mi? Mesela diyelim ki bir ülkede nüfus neyse, devletler, finansmanlar, bankalar çok altın alırsa piyasada altın kalmaz. Dolayısıyla yükselir. Şu an coğrafyada savaş olduğu için ve ülkelerde para kalmadı. Ne yapar bunu? Merkez Bankası'nda rezerv olan altınlarını satar. Dolayısıyla piyasaya çok altın gelince doğal olarak düşer. Yani başka bir sebebi olamaz ki. Çok basit.
7: Herhalde Amerika ile İran arasındaki savaştan kaynaklı diye düşünüyorum. Parayı bulabilirsek yatırım yapmayı düşüneceğiz. Yani altın her zaman güvenilir bir liman olarak görüyorum ben.
12: Ya azalmadı maşallah diyeyim. Yani herkes bütçesine göre bir şekilde bir şeyler yapıyor. Şükretmiyoruz. Yani nasıl desem, olana şükredersek Allah daha artırır. Yani berekete inanacaksın. Çünkü rızkı veren Allah. Bugün böyle olur, yarın daha. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Kullarını imtihan ediyor. Yokluğu da görüyoruz. Zaman zaman varlığı da görüyoruz. Çok şükür. Sağlıklı olalım.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum ben Serpil Yurdusever.
3: Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel somut filosunda bulunan Türk vatandaşlarıyla 3. ülke katılımcılarını düzenlenecek özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirmeyi planladıklarını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolenz Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup, 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn, 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterházy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 14, Akkışla, Bünyan, Sarıoğlan, Tomarza ve Özvatan 15, Felahiye ve İncesu 16, Develi ve Yahyalı 17, Yeşilhisar 20 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 8 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Niğde 16, Sivas ve Nevşehir 17, Kırşehir 19 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 3. Otto, Kutsal Roman Germen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü. 1847, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu. 1881, Amerikan Kızıl Açı, Clara Barton tarafından kuruldu. 1904, FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Paris'te kuruldu. 1927, ABD'li havacı Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk pilot oldu. 1950, Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1960, Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı. 1963, Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, anayasanın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. 1971, Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1979, San Francisco, Kaliforniya'da Dan Mike, Harvey Milk, George Mosconi cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşın White Night Riots, yani Beyaz Gece Ayaklanması yaşandı. 1981, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı. 1983, Avrupa Konseyi'nin Avrupa medeniyetlerinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergiden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı. 1991, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1994, Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı, 7'si Türk olmak üzere 185 hacı adayı öldü. 1996, örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayla bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsa'dan Balıkesir'in Altınok beldesinde yakalandı. 1997, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerinin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Kocasinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, büyükşehrimizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Kocasinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken, kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum ben Serpil Yurdusever.
2: Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel somut filosunda bulunan Türk vatandaşlarıyla 3. ülke katılımcılarını düzenlenecek özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirmeyi planladıklarını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaş

0: sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bazen konuşmaya gerek yoktur. Bir bakış yeter. Bir kaş kalkar, hafif bir gülümseme gelir. Ve mesaj gitmiştir. İşte buna beden dili diyoruz. Yani vücudumuzun ben konuşmadan da anlatırım deme şekli. Beden dili deyince akla hemen işaret dili geliyor ama ikisi aynı şey değil. İşaret dili öğrenilir. Beden dili ise biz istemesek bile ortaya çıkar. Seviniyorsak omuzlar gevşer, geriliyorsak kollar kapanır, sıkıldıysak ayaklar kapıya bakar. Yani vücut diyor ki ben buradayım ama aklım başka yerde. O yüzden psikologlar, öğretmenler, oyuncular, satışçılar, doktorlar, hatta polisler bile beden diline dikkat eder. Çünkü vücut ağzın söylemediğini söyler. Ama işin bir de hızlı olanı var. Öyle bir hızlı ki göz kırpma süresinden bile kısa. Bunlara mikro ifadeler deniyor. Mikro ifadeler yüzümüzde beliren ama bir saniyeden kısa sürede kaybolan mimikler. Süresi mi? 40 ila 200 milisaniye. Yani ben iyiyim derken bir anlık kaş düşüyor, göz kenarı titriyor ve yüz diyor ki aslında değilim. Araştırmalar gösteriyor ki mutlu görünen insanların bile yüzünde minicik bir üzüntü geçebiliyor. Biz fark etmiyoruz ama yüz kaçamıyor. Mikro ifadeler genelde duyguları bastırmaya çalıştığımızda ortaya çıkıyor. Yani kalp susmuyor, yüz yakalanıyor. Şimdi bir düşünün karşınızdakinin mikro ifadelerini okuyabildiğinizi. Toplantıda sorun yok diyen birini ilk bakışta anlıyorsunuz. Ya da gerçekten mutlu mu sorusu cevabını yüzünden veriyor. Bu ne işe yarar? Yanlış anlaşmaları azaltır, empatiyi artırır, iletişimi güçlendirir. Tabii hemen dedektif olmaya gerek yok ama şunu unutmayalım. İnsan sadece söylediklerinden ibaret değildir. Bazen en gerçek cümle bir saniyeden kısa sürede yüzden geçip gider. O yüzden biraz daha dikkatli bakın. Belki de cevap çoktan verilmiştir.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
1: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.775'e ulaştı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamelelerde bulunan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Polonya'ya girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunacağı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de %99 desteği olduğunu öne sürerek belki İsrail'in başbakanlığına aday olabilirim dedi. Fransız hükümeti Mart ayında düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle İsrailli Black Corps firması hakkında yasal süreç başlattıklarını duyurdu. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'ne İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlar uygulaması talebinde bulunduğunu bildirdi. Japonya'da son dönemde ülkeye girerek artan ayı saldırılarının ardından daylak bölgelerine kurulacak kameralarla ayıların sayısı araştırılacak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun sürdürülebilir ulaşım ve turizmden sorumlu üyesi, hantavirüs vakalarının şu aşamada geniş çaplı bir salgının başlangıcına işaret vermediğini, ancak Avrupa Birliği'nde aşı ve tedavi geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. ABD istihbarat raporuna göre ağır bombardımanlara rağmen savunma sanayi altyapısını aylar içinde ayağa kaldıran ve insansız hava aracı üretimine yeniden başlayan İran, askeri kabiliyetini beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden inşa ediyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, büyükşehirimizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler de bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bir dakikada dünya başlıyor.
8: Bir dakika dünya turunda bugünkü durağımız kuzey ışıklarının gökyüzünü boyadığı ateş ve buzun ülkesi İzlanda. Burası dünyanın en güvenli ülkesi. Öyle ki polisler devriye gezerken silah bile taşımıyor ve suç oranı o kadar düşük ki anneler bebek arabalarını kafe kapılarının önünde bırakıp içeride kahvelerini içebiliyor. Toplam nüfusu sadece 380 bin civarında. Yani neredeyse İstanbul'un küçük bir semti kadar insan koca bir adada yaşıyor. İzlanda'da soyadı diye bir şey yok. İnsanlar babalarının adını kullanıyor. Örneğin babanızın adı Erik'se soyadınız Erik'in oğlu anlamına gelen Eriksson oluyor. Üstelik nüfus o kadar az ki insanlar yeni tanıştıkları biriyle akraba olup olmadıklarını kontrol etmek için özel bir mobil uygulama kullanıyorlar. Burada doğa hala canlı. Ülke neredeyse tamamen jeotermal enerjiyle ısınıyor. Yani evlerindeki sıcak su doğrudan yer altındaki volkanik kaynaklardan geliyor. Hatta kışın bazı şehirlerde kaldırımların altından geçen sıcak su boruları sayesinde yollar asla buz tutmuyor. Elfler ve kitaplar inanması güç ama İzlandalıların büyük bir çoğunluğu Haldodufólki denilen gizli insanların yani elflerin yaşadığına inanıyor. Öyle ki yol yapımı sırasında elf kayası olduğu düşünülen küçük bir taş çıkarsa elfleri rahatsız etmemek için yolun rotasını değiştiriyorlar. Ayrıca dünyada kişi başına en çok kitap düşen ülke burası. Her 10 İzlandalı'dan biri hayatında en az bir kitap yazıyor. Sıcak su kaynakları, masalsı manzaraları ve huzuruyla İzlanda bir yeryüzü cenneti gibi. yeni bir rotada buluşuncaya dek merakla kalın.
7: Bir dakikada dünya sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecek. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Kocasinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, büyükşehirimizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Kocasinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melik Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemizde de. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27

0: Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
2: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
3: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
4: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler de bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Yayın tekrarı.
8: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Serince'nin hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün Lösev ailesinden iki kıymetli konuğumuzla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Teşekkürler.
1: Nasılsınız?
3: Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Sizler nasılsınız?
1: Sizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sizleri karşımızda görmek bizim için ayrı bir mutluluk verici.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Tekrar hoş geldiniz. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım.
3: Sibel Kurşun, Lösev Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapıyorum. İki yıldır Lösev ailesindeyim. Çalışmaları tüm ekip olarak yürütüyoruz.
2: Ben de Gizem, Halkla İlişkiler personeliyim. Aktif İletişim Projesi'nde görev alıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır Lösev ailesindeyim.
1: Hoş geldiniz diyorum.
2: Teşekkür.
1: Peki Lösev olarak vakfın amaçları nedir diye başlayalım.
3: Tabii. Lösev açılımını bir vermek istiyorum. Orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Lösemili çocuklar. Çok pardon. Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı bizim vakfın açılışı, açılımı. Yalnız biz ilk kuruluşumuzda Lösemili çocuklarla evet yola çıktık. Vakıf büyüdü, gelişti. Şu an lösemi ve diğer tanı dediğimiz tüm kanser tanısı almış hem çocuk hem yetişkin kanser hastalarına hizmet ediyoruz. Bununla birlikte biz hem kalıtsal hem edinsel kan hastalıkları konusunda tedavi, eğitim, araştırma merkezleri kurmak ve işletmek bizim vakfın amaçları arasında.
1: Evet, şimdi birim birim de ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Peki halkla ilişkiler biz biliyoruz ama nedir desek?
2: Halkla ilişkiler aslında birçok projeye ayrılıyoruz biz kendi içerimizde. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Şöyle, mesela ilkokul çocuğundaki bir öğrenci de LÖSEV'e gönüllü olabiliyor. Buna da İnci Projesi'ni anlatabilirim aslında. Anaokulundan liseye kadar İnci Projesi'nde biz sağlıklı yaşam seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bu seminerler kapsamında çocuklara hastalıklardan nasıl korunabilir? Aslında onları anlatıyoruz. Fayda projemiz var. Fayda projesinde ise üniversitede daha çok hangi projeleri yapabiliriz? Üniversitedeki gençlerle neler yapabiliriz? Tedavisi devam eden çocuklarımızla moral motivasyon açısından hangi etkinlikleri gerçekleştirebiliriz? Aynı zamanda da sivil toplum kültürünü onlara nasıl aşılayabiliriz? Fayda projesinde de bunlardan bahsediyoruz. Halkla ilişkiler olarak çok geniş bir yelpaze aslında kapsıyor. Dediğim gibi 7'den 70'e bütün gönüllerimize de hitap ediyoruz. 70 yaşındaki bir teyze de emek atölyesi projesi kapsamında bize gelip el işiyle yaptığı şeyleri de bağış olarak verebiliyor. Biz onları ailelerimize ulaştırabiliyoruz aslında.
1: Her yaş grubundan aslında bir gönüllü var sizde.
2: Evet, kesinlikle.
1: Atölye dediniz, böyle açabilecek olursak, açacak olursak.
2: Şöyle, emek atölyesi projemiz var. Gönüllerimizle bir araya geliyoruz. Bazen örgü örüyoruz, bazen çiçekler yapıyoruz. 8 Mart kapsamında mesela mor çiçeklerimizi yaptık, mor bilekliklerimizi yaptık. Bunları da hastanede tedavisi devam eden ailelerimizin annelerine, kardeşlerine gidip bizzat kendi ellerimize teslim ettik. Aslında gönüllerimizin yaptığı, emek emek işlediği her şeyi ailelerimizle buluşturduk, bir araya getirdik. Emek atölyemiz de bu şekilde oluyor.
1: Onlara da moral oluyor.
2: Kesinlikle, çok mutlu oluyorlar. Bir gönüllünün onlar için zaman ayırması çok değerli oluyor.
3: Hem onlara moral oluyor hem de takdir edersiniz ki gönüllülük aslında bir sivil toplum kuruluşunun en büyük gücüdür.
1: Tabii ki.
3: Biz aynı zamanda gönüllülerimizle bir araya gelerek onlara hem vakfı anlatıyoruz. Çünkü hani isim olarak biliniyoruz ama ne kadar nitelikli işler yaptığımız biraz daha böyle işin içine girilince anlaşılıyor. Hem onlara tanık oluyorlar hem de bize katkı sağlayarak onlar da kendilerini çok mutlu hissediyor.
1: Ve görüyorlar ki güvenilir bir ortam. Yaptıkları her şey kişiye ulaşabiliyor güvenli.
2: Kesinlikle. Aynı zamanda yani bize geldiklerinde o atölyeyi gerçekleştirirken, o bilekliği yaparken birçok gönüllülerimizle de tanışıyorlar. Aslında hem kendileri bir terapi gibi hem de bir sosyalleşme alanı düşünüyorlar. Ve zaten yaptıkları işte amacı çok güzel. Yani direkt ulaşabilecekleri, yaptığı işleri görebilecekleri bir alan olduğu için daha mutlu oluyorlar dolayısıyla.
1: Peki farkındalık oluşturmak için neler yapılıyor genel anlamda? Şimdi sevgi trenini biliyoruz, uçurtma şenliğini biliyoruz. Bizler de eksiksiz katılmaya çalışıyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz tüm destekleriniz için. Farkındalık oluşturmak için bizim işte Gizem Hanım'ın bahsettiği projeler aracılığıyla biz daha çok vakfımızı anlatarak gönüllü kazanımı, aynı zamanda biz bunları yaparken de bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Biz bir İnci projesiyle 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol gereği ana sınıfından lise son sınıfa kadar olan öğrencileri, öğretmenleri, veli grubunu hepsini bir kanser farkındalığı hakkında seminer veriyoruz. Bizim için hepsi, biz kendimizi itici kuvvet olarak görüyoruz aslında. Diyoruz ki biz bu işi yapıyoruz. Gelin hep beraber bunu yürütelim. Siz de bir, bu çorbada bir tuzunuz olsun diyoruz.
1: Herkes de hassas davranıyor anladığım kadarıyla.
2: Tabii ki.
1: Geri çevrilmiyor bu da.
2: Çok destek sağlayan gönüllerimiz de oluyor. İşini bırakıp gelenler de oluyor. Bir telefonumuzda yanımızda olanlar da oluyor. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii ki.
3: Bu arada biz mutlaka kampanyalarda bağışçılarımızı, gönüllerimizi arayıp bir teşekkür ederiz. O teşekkür telefonlarımızda o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki onlar da bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda motive ediyor.
1: Evet. Elinize sağlık. Peki yapılan bağışlar nasıl değerlendiriliyor çocuklar için?
3: Şimdi yapılan bağışları biz ailelerimize bir kaynak yönetimimiz var. Çünkü biz faaliyetlerimizi bağışlarla sürdürüyoruz. Bizler hep şunu söyleriz, belirtiriz. Emanetin emanetçileriyiz. Biz, bize gelen bu bağışları ailelere eşit ve ihtiyaçları doğrultusunda dağıtmakla yükümlüyüz, görevliyiz. Kaynak yönetimi bize bu konuda rehber oluyor. Biz, bize kayıt olan bir aileyi evinde ziyaret ederek sosyal inceleme raporu hazırlarız. Kendisinden sağlık durumunu gösteren rapordan gelir ve gider durumunu gösteren belgelere kadar e-devlet onaylı olmak üzere onları alır, bir rapor oluşturup Ankara'da kurulumuza göndeririz. Kurul bunları değerlendirir. O ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bir hak ediş belirler ve biz bunları 12 ay boyunca ailelerimize ulaştırırız. Bunlar nelerdir? Öncelikle maddi desteğimiz var. Yine bahsettiğim kriterlerdi. 10-12 ay boyunca maddi desteklerimiz devam eder. Maddi desteğin yanında kuru gıda desteği ve hijyen malzemeleri göndeririz. Şimdi biz bu süreçte ailenin yanında olarak yani sadece ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını söyleriz, belirtiriz. %50 ilaç ise %50 de fiziksel bakım, ki bu beslenme, hijyen koşulları, kurallarına uyum, aynı zamanda moral motivasyon.
1: Evet.
3: Bunların hepsi bütünüyle yapıldığı takdirde biz bu konuda hep mücadele ederiz. İyileşilebilir bir hastalık olduğunu söylüyoruz.
1: Yani psikolojik açıdan da çok önemli aslında. Sadece maddi değil, manevi yönü de çok kuvvetli.
2: Tabii ki. Tabii ki. Zaten çocuklarımızın psikolojik açıdan da rahatlamaları için de, yani onlara moral motivasyon için de birçok etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi umut treni, uçurtma şenliği, 28 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası kapsamında yaptığımız büyük şenlikler. Bunların hepsi çocuklarımızın aslında moral motivasyonunu yükseltmek için yaptığımız etkinlikler.
1: Evet, özel günleri kaçırmıyorsunuz. Özellikle bayramlarda. Şimdi önümüzde de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda neler olacak?
3: Şimdi biz, bizim her kampanyamızda mutlaka bir görünür olmak anlamında brandalarımızı asarız. Bülten broşürlerimizi dağıtırız. Bülten broşürlerimizde bir küçük bir noktaya da değinmek istiyorum. Küçük, kendi küçük ama anlamı çok büyük. Bizim bülten broşürlerimiz ücretsizdir. Bazı maalesef kesimler bunu kullanarak dolandırıcılığa sebebiyet veriyor. Bunu buradan belirtmek isterim. Burada bülten broşürlerimizde de bir kamuoyu bilinçlendirmesi vardır. Orada vakıfta neler yapıldığına dair bilgi, bu hastalığın nasıl ilerlediği, nelerle karşılaşılacağına dair bilgi, aynı zamanda da kurban kampanyasında kurban bağışının nasıl olduğuna dair bilgiler olur. Kurban bağışları bizim için o kadar kıymetli ki biz çünkü bunu 12 ay boyunca ailelerimize dağıtıyoruz. Mutlu Et Projesi diye sizlerin de desteğiyle medyada bizi belki bilenler biliyordur. Biz bağışları kabul edip bayramın ilk üç günü dini vecibelere uygun bir şekilde kesimini gerçekleştiriyoruz. Birlikte çalıştığımız et entegre tesisleri var. Orada bağışlar, kurbanlar kesiliyor. Tabii ki bayramda ailelerimize dağıtıyoruz. Ondan sonraki kalan kısım et entegre tesisleri tarafından et ürünleri, kıyma olur, kuşbaşı olur, kavurma olur, pastırma olur, sucuk olur şeklinde paketli, vakumlu bir şekilde hazırlanarak soğuk zincirli Türkiye'nin her yerindeki ailelerimize ulaştırıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli.
1: Kurban bağışı da aslında çok önemli değil mi? Yani şimdi birçok bağış var aslında. Atıyorum oyuncak. Aslında biz oyuncağı maddi geliri orta düzeyde olan da alıp verebilir ama kurban. Hani bunda bir eksiklik oluyor mu? Daha çok kurban bağışı yapılması gerekiyor mu? Diğer türlü bağışlar çünkü herkes tarafından dönem dönem yapılabiliyor. Ama kurban büyük ve önemli bir şey. Bu çocukların kırmızı et tüketmesi lazım.
2: Hastalık boyunca zaten protein desteği en önemlisi. Burada da kırmızı et devreye giriyor. Çünkü en önemli kaynağı kırmızı et sağlıyor. Dolayısıyla da kırmızı et bizim kurban döneminde kesilen kurban bağışlarıyla 12 ay boyunca ailelerimizin sürekli et desteği sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda kurban, adak bu bağışların hepsi dediğim gibi 12 ay boyunca taze et şeklinde ailelerimize ulaştırılabiliyor. Bu konuda da kurban en büyük destekçimiz aslında.
1: Peki size nasıl ulaşabilirler bağışçılar?
2: Şöyle ulaşabilirler. Losev.org.tr üzerinden bizleri arayabilirler. Dilerlerse losev.org.tr üzerinden kurban bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ya da irtibat ofislerimize gelip bizlerle direkt temas kurarak ofislerimizde bağışlarını yapabilirler. Bankacılık uygulamalarında bağışlarını yapabilirler. Aslında bize ulaşmak kolay. Sadece bir telefonun ucunda ya da bir tuşun karşısında biz varız.
1: Ve güvenilir bir şekilde.
3: Güvenilir. Çok profesyonel bir çağrı merkezi ekibimiz var. Ben çağrı merkezi ekibimizin telefonunu paylaşmak istiyorum. 0312 447 0660'ı aradıkları takdirde istedikleri il ile de görüşebilirler, yönlendiriyoruz. Kayseri İrtibat Ofisi'ni aramak isterlerse yine 0352 999 1305'ten bizlere ulaşabilirler.
1: Evet. Peki siz hastalara, ailelere nasıl ulaşıyorsunuz?
3: Biz aileleri şöyle haftada en az iki gün hastane ziyaretlerimiz olur bizim. Hastanede aileleri ziyaret ederek katları yatan hastaları orada yeni tanı var mı yok mu oradan hastaneden bilgi alarak hastalara o şekilde ulaşıyoruz. Bulduğumuz takdirde kendilerini kendimizi tanıtarak istediğimiz evrakları süreci anlatıyoruz. Ondan sonra başta anlattığım evraklarını tamamlıyoruz. Onun dışında bizlere ailelerin genelde hep öyle dinliyoruz. Hani hastanede yatışta orada tanışıyorlar. Bunu biliyor musun, tanıyor musun deyip adımızı verip bize yönlendiriyorlar. Biz tanı almış çocuk ve yetişkin tüm kanser hastalarına hizmet ettiğimiz için öyle bir durumda olan bize yine internet sitemizden de hasta kayıt formu doldurarak ulaşabilir. Ya da yine az önce verdiğim çağrı merkezimizden bizleri arayarak hasta kaydı yaptırmak istiyorum dediği takdirde biz kendileriyle hemen ilgilenebiliyoruz.
1: Şimdi her aile de size gelip söylemiyor olabilir, çekiniyor olabilir aslında. Sizin burada tarama yapıyorsunuz demek doğru olur mu bilmiyorum ama onlara ulaşıyorsunuz. Şimdi buna ihtiyacımız var diyemeyen de olabilir, çekinen de olabilir, hadi gelip diyebilen de olabilir. Ama sizin onları bulmanız daha kıymetli.
3: Daha kıymetli. Biz aynı zamanda işte Gizem Hanım'ın da bahsettiği bu farkındalık seminerleriyle de biz birçok kişiye ulaşıyoruz. Kurumlar iletişim bölümümüz var. Onlar kurumlarda, firmalarda farkındalık seminerleri veriyor. Bahsettiğim işte İnci Projesi, Fayda Projesi'yle öğretim görevlilerine, öğrencilere, herkes, toplumun her kesimine ulaşmak istiyoruz, anlatıyoruz kendimizi ki sadece biz çok değerli bir markaya sahibiz. Hani ismimiz biliniyor ama nitelikli iş dediğim çok bilinmiyor. Bir de isimden de bazen hani lösemili çocuklar denilince sadece çocuk, sadece çocuk lösemi anlaşılıyor. Biz bunları tek tek firmalara, kurumlara giderek anlatıyoruz. Ziyaretlerde bulunuyoruz.
1: Evet. Peki ailelerin en büyük ihtiyaçları ne oluyor maddi manevi her anlamda?
3: Yani şöyle, şimdi kanser sadece tıbbi bir süreç olarak görülmemesi gerekir. Çünkü kanser hastalığının aslında en büyük zorluğu çok uzun sürmesi. Hı-hı. Örneğin bir lösemi hastalığı en az bir 3,5 yıl sürüyor. Biz o kadar vakayla karşılaşıyoruz ki geri geliyor aile, hani çocukları arasında ayrım yapmak zorunda kalıyor. Hani meşakkatli bir hastalık. Burada önemli olan hani hem ekonomik hem manevi yüklerini hafifletmek. Bizim görevimiz bu. Tıbbi süreçte zaten devletimiz yanında ilaç karşılanıyor ama onun yanı sıra biz ailelere şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk tanı aldı diyelim aile. Ona biz bu yolculukta nelerle karşılaşacağı, ne yapılmalı, ne yapılmamalı konusunda mutlaka eğitim veririz. Yine çok profesyonel bir eğitim koordinatörlüğümüz var. Aileleri online olarak hemen ulaşırız. Aynı zamanda sosyal hizmet tarafında fedakar babalar, vefakar anneler de projelerimiz var. Fedakar babalar örneğin şimdi genelde bu süreçte babalar hep unutulur.
4: Evet.
3: Bir de biz şöyle de düşünürüz yani o çocuğun bakımını anne üstlendiği için baba işine devam etsin, biz anne ve çocukla ilgilenelim deriz. Babaları da bir araya getiriyoruz. Hı. Örneğin yeni tanı almış bir babamızı, tanıyı almış, iyileşmiş ya da tedavisi bir yıldır sürüyor. O babalarla bir araya getirip kendisine hani damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar şeklinde anlatıyoruz. O zaman o kendisini çok daha güvende hissediyor. Hı-hı. Yani evet bu iş olur diyor. İnanıyor yani.
4: Bir de ayrı hissetmiyorlar kendilerini. Biz bunu yaşıyoruz. Evet. Bizim gibi yaşayan insanlar da var diyorlar ve birbirlerini daha iyi anlıyorlar.
2: Ve zaten tedavisi bitenler de olduğu için diyor ki onlar atlatmış, başarmış. Hı-hı. Biz de yapabiliriz diye. Aslında oradan daha çok motivasyon kaynağı oluyor onlara da.
4: Evet. Şimdi peki çocukların eğitimden kopmaması için de çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu süreç nasıl işliyor?
2: Şöyle çocuklarımızda tedavisi devam eden çocuklarımız var, tedavisi bitenler var. Dolayısıyla bazıları okula devam edebiliyor, bazıları devam edemiyor. Online eğitim ya da evden eğitimleri devam ediyor. Biz LÖSEV olarak bunun arasında bulunuyoruz. Şöyle Canım Kardeşim projesi var bizim bünyemiz altında. Canım Kardeşim projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerimiz bizlere çocuklarımız için ücretsiz destek sağlıyorlar. Çocuklarımıza cumartesi günleri Kayseri Koleji'nde bizlere ücretsiz bir şekilde çocuklarımıza eğitim desteği veriyorlar. Okula gidemeyenler tabii ki doktor onayıyla, sosyal hayata karışabilir onayıyla Canım Kardeşim projesi ders evlerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Normal orada bir okulda aldığı eğitimden hiçbir farkı yok aslında. Buradaki amacımız çocuklarımızın tabii ki eğitim açıklarını kapatmak ama onları da aynı zamanda sosyal hayata adapte etmek. Çünkü biraz önce de dediğiniz gibi daha önce onlar bunu yaşamış ve diğer bütün arkadaşları da aslında bu süreci yaşıyorlar. O zaman kendilerini daha konfor alanında hissediyorlar. Dolayısıyla sosyalleşme daha kolay oluyor.
4: Evet.
2: Dediğim gibi amacımız eğitim açıklarını kapatmak ama aynı zamanda sosyal desteği de büyük anlamda önemsemek tabii.
4: Evet, çok güzel. Şimdi hastalığı atlatmış aileler de gönüllü olarak katılım sağlıyor sizlere diyebiliyorum.
3: Tabii ailelerimizin desteği çok fazla. Onlar ailemiz. Bizde bağ hiç kopmaz. Yani bizim iyileşmiş gençlerimiz var. İşte 20 yıllık, 25 yıllık ailelerimiz var. Yeni ailelerimiz var. Biz aile deriz zaten. Şimdi 5 kişilik bir ailedir. Bir kişi hastadır. Çocuk ya da yetişkin ama biz onu bütün olarak, aileyi bütün olarak değerlendiririz ve ailemizdir.
4: A'dan Z'ye aslında her şeye hakimler. Çünkü bu süreci yaşadılar, tabii, biliyorlar, gördüler. Ona göre de faydalı oluyorlardır.
3: Tabii onlar bize anlatıyor. Çünkü birebir ilk hani bu süreci yaşayan kendileri. Onlar bizi dışarıda anlatıyor. Şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar diye. Aynı zamanda dediğim gibi ailelerimizin de online olarak eğitimleri çok fazla. Onları hayata yeniden tutunmalarını sağlıyoruz.
4: Ve şunu da yapıyorlardır, bu gerekiyor, bu noktada bunu yapmalıyız falan diye önemli ölçüde fikir de veriyorlar.
3: Tabii aidiyet duyguları çok yüksek.
4: Evet.
3: Çünkü uzun süreli bir yolculuk yani. Hı-hı. Minimum 3,5-5 yıl süren bir yolculuk bu.
4: Evet. Kendisi de yaşadı bunu, başkalarına da faydalı olmak istiyor.
2: Kesinlikle.
4: Gerçekten çok önemli, kıymetli.
3: Çok.
4: Peki sosyal medya tarafına geldiğimizde ne gibi etkisi var sosyal medyanın, dijital kampanyaların?
2: Tabii ki şöyle, sosyal medyanın etkisi aslında bizim görünürlüğümüzü daha fazla arttırmak. LÖSEV'de mesela şu an kurban kampanyası dönemindeyiz. LÖSEV'de kurban kesiyor. Aslında LÖSEV'e de güvenebilirsiniz. O da kurbanlarınızı yerine ulaştırıyor diyebilmek. Sosyal medya bizim için aslında çok büyük katkı sağlıyor bizlere. Sokaklarda olmak, televizyonlarda olmak, web bannerlerde olmak. Yani her yerde olmak ve görünür olmak istiyoruz aslında. Dediğimiz gibi güvenebilecekleri bir kurum LÖSEV olarak onların da kurban konusunda destek sağlayabileceklerini görmelerini istiyoruz tabii ki.
3: Bizi bir de hani ulusal kanallarda çok göremezsiniz. Hani biz daha çok kampanya dönemlerinde ulusal kanalda çıkarız. Şimdi belki fark etmişlerdir. Canım Kardeşim filminden bir alıntıyla sürdürdüğümüz bir reklamımız yayınlanıyor. O da bizim 20. yılı kutlamasında çektirdiğimiz bir reklam filmiydi. Bizim kuruluş hikayemiz de Canım Kardeşim filmine benzediği için biz onu çok önemsiyoruz ve biz iyileşen her çocuğumuza kahraman deriz.
4: Evet.
3: O filmde olduğu gibi. Çünkü biz diyoruz ki biz değiştirdik, yani lösemi tedavi edilebilir bir hastalık.
4: Yani biz aslında Kayseri olarak da farkındalığı yüksek bir toplumuz. Çünkü biz 3-4 yıldır her projenizde olmaya çalışıyoruz ama her geldiğimizde de üstüne katarak gidiyor. Daha da kalabalıklaşıyor, daha da gönüllüler artıyor. Öyle görüyoruz.
2: Kesinlikle. Biraz önce dediğimiz gibi aslında sosyal medyanın da çok büyük önemi var. Yaptığımız etkinliklerin, yaptığımız işlerin görünür olması bu konuda bizim için çok değerli. Dediğiniz gibi bir gün bir etkinliğe önceden belki 3 kişi geliyordu. Şimdi 10 kişi geliyor bir etkinliğimize. Dolayısıyla hem görünür olmak hem etkinliklerimizin duyuruluyor olması bizim için çok kıymetli.
4: Evet. Peki şimdi evet, aileler etkileniyor, çocuklar bambaşka etkileniyor, gönüllüler etkileniyor mu? Siz nasıl etkileniyorsunuz bunlardan? Biraz da size sormak istiyorum.
2: Tabii ki bizler de etkileniyoruz. Çünkü direkt birebir temas ediyoruz. İşte bazısı bir diş ağrısıyla gidiyor, bazısı bir karın ağrısıyla gidiyor ve maalesef kanser olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla bir karnımız ağrıdığında acaba mı diyoruz maalesef ki. Düzenli olarak kan verip aslında sonuçlarımızı, değerlerimizi göstermemiz gerekiyor. Ben 3 ayda bir mutlaka kan değerlerimi kontrol ettiriyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef grip gibi yaygın şu an. Dolayısıyla önlenebilir bir şey ve erken tedavi tanı, evet, erken tanı çok önemli.
3: Çok önemli. Yani işte bazı istatistikler gösteriyor. Türkiye'de her yıl 2000 lösemili lösemi tanısı konuyor. Gerçekten çok yaygın. Burada çevresel faktörler, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, beslenme, paketli ürünlerin tüketim seviyesi, bunlar çok önemli. Kanser, biz aynı zamanda kanseri önlemek için de çaba gösteriyoruz. Görevlerimizden, sorumluluklarımızdan biri bu. O farkındalığı vermek için bunları biz seminerlerimizde anlatıyoruz.
4: Evet. Peki sizi etkileyen bir olay var mı? Aklınızdan çıkmayan, en çok bu etkiledi dediğiniz?
3: Her yıl yeni bir olay yaşıyorum, kalıyor, etkiliyor ama en son, şimdi biz Ramazan kampanyasında da ailelerimize, değerli bağışçılarımızın sağladığı yemekleri alır, ailelerimize gideriz, onlarla iftar yaparız, iftar açarız. En son bir gittiğim ailede, ailenin iki çocuğu var, ancak ikisi de aynı hastalık ve biri kaybetmiş, ikincisi tedavi sürecinde. Onlarla iftardayız, oturuyoruz. Anne ikide bir iyi ki varsın diyor çocuğuna. Hani orada o iyi ki varsın cümlesinin içeriği, anlamı o kadar büyüktü ki.
4: Evet. Küçük bir şey gibi görünüyor aslında ama.
3: Biz sıradan bazen kullanıyoruz yani. Evet. Hani iyi ki varsın deriz ama hani oradaki o iyi ki varsın o kadar derindi ki. Beni çok etkilemişti.
4: Evet, çok güzel. Dediğiniz gibi altında o mesajları hissedebilmek, tabii, görebilmek gerçekten. Evet, sizden de dinleyebilir miyiz? Var mıdır böyle? Belki şu an aklınıza gelmez, gelmeyebilir ama.
2: Benim şöyle Can Kardeşim projesiyle ben birebir ilgilendiğim için çocukların ilk derse geldiği anı hatırlıyorum. Mesela daha önce okula hiç gitmemiş. Ama ilk derse geldi bizle beraber, ilk defa sınıfa girecek. Çok çekingen, hiç konuşmuyor, eli cebinde ve hiç kimseyle temas kurmuyor. İlk zamanlar tabii ki bu çok normal ama şimdi bir yıldan fazla oldu. Bir çocuğumuz var, ismini vermeyeyim tabii ki. Şu an arkadaşlarıyla mesela oyunlar oynuyor, koşup eğleniyorlar. Onun ilk geldiği anı ve şu anki halini görünce bilmiyorum çok mutlu oluyorum. Demek ki doğru yerlere temas ediyoruz, güzel bir kesinlikle iş yapıyoruz. Bunu görmüş oluyoruz aslında.
4: Kesinlikle.
3: Çocukların o iyileşme sürecini görmek, takip etmek evet bizim için zaten en büyük motivasyon kaynağı.
4: O yorgunluktan onlar gidiyor için değil mi? Yani.
2: Kesinlikle. Evet.
4: Evet. Onu görmek her şeye bedel zaten. Peki şimdi böyle sona gelirken başta konuştuk ama ben tekrardan çağrıda bulunmanızı istiyorum gönüllüler için, bağışçılar için. Size nasıl ulaşabilirler? Genel olarak siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Ve bizim aslında sık sık bahsettik ama üstünde biraz daha durmamız gereken bir konu var, dolandırıcılıkla ilgili. Kapı kapı gezip broşür dağıtıp para toplamaya çalışanlar oluyor. Bunların da önüne geçmek için genel olarak finale gelirken bunlardan da bahsedelim.
3: Dolandırıcılıkta ben şunu söylemek istiyorum. LÖSEV Vakfı olarak biz elden nakit bağış alma gibi bir çizgimiz asla yok. Maalesef sahte bir bağış makbuzu bastırarak bizim adımızı kullanarak bağış toplayan birileri de oluyor. Biz zaten il jandarma, il emniyet müdürlükleriyle işbirliği içerisindeyiz. Onlara bilgilerini veriyoruz karşılaştığımız takdirde. Onun dışında bizim hiçbir ürünümüz, yani bültende, broşürde biz hiçbir şeyi bu şekilde parayla satıp para toplamayız.
4: Evet.
3: Onlar tamamen ücretsiz.
2: Ve bilinçlendirme amaçlı yapılan şeyler aslında. Bültenlerimizde, broşürlerimizde hepsi bilinçlendirme amaçlı. Zaten dağıttığımız o bültenlerde, broşürlerde de kesinlikle üzerinde satılamaz diye ibaremiz bulunuyor. Onlara da dikkat etmelerini önemli
4: keşke
2: rica ediyoruz.
4: Keşke gerek olmasa ama gerçekten hani bu notu bile düşmemiz gerekiyor evet ki o kadar...
3: Asla öyle bir çizgimiz yok. Hatta geçenlerde bir vaka yaşadık. Bizim tişörtü bulmuş. LÖSEV tişörtü giyerek dileniyordu. Onu fark ettik. Yani böyle bir çizgimiz yok vakıf olarak. Bizim çalışma şeklimiz şöyle. Biz projelerimizi anlatırız. Biz ne yaptığımızı detaylı bir şekilde duyururuz. Bizimle bu yolda yürümek isteyenler bu projelere dahil olur. Yoksa elden nakit para almıyoruz.
2: Zaten biz gönüllerimiz ve bağışçılarımız bu konuda bilgilendirdiğimiz için herhangi böyle bir vaka olduğunda direkt zaten bize fotoğraf ya da video ile ulaşıyorlar ya da direkt polise haber veriyorlar. Gönüllerimiz ve bağışçılarımız aslında bu konuda bilgili ama tabii ki buradan tekrar hatırlatmakta fayda var.
4: Kesinlikle.
3: Bize ulaşmak isteyenler 0312 447 06 60 çağrı merkezimizden ulaşabilirler. LÖSEV.org.tr çok kullanışlı bir internet sitemiz var. Oradan bize ulaşabilirler. Bağışlarını yapabilirler. Bankaların hem mobil şubelerinden hem de kendi şubelerinden LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum dediğinde tüm yönlendirmelerini karşılarında bulacaklardır.
4: Ve böylelikle bağışçılar da güvenle nereye gittiği bağışını biliyorlar.
3: Biliyorlar, yani. Evet.
4: Teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alabilirim.
2: Teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Bizim
4: teşekkür
3: için çok
4: ediyoruz
3: kıymetli.
4: Ne demek. İnşallah sonraki yayınlarda da yine görüşmek dileğiyle diyorum. Tamam. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
2: Teşekkürler, sağ olun.
4: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
0: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi. Yayın tekrarı. Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
5: 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 3. Otto, Kutsal Roman Germen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü. 1847, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu. 1881, Amerikan Kızıl Açı, Clara Barton tarafından kuruldu. 1904, FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Paris'te kuruldu. 1927, ABD'li havacı Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk pilot oldu. 1950, Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1960, Harp Okulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı. 1963, Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, anayasanın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı. 1971, Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1979, San Francisco, Kaliforniya'da Dan Mike, Harvey Milk, George Mascone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşın White Night Riots yani Beyaz Gece Ayaklanması yaşandı. 1981, Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı. 1983, Avrupa Konseyi'nin Avrupa medeniyetlerinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergiden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı. 1991, Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1994, Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı, 7'si Türk olmak üzere 185 hacı adayı öldü. 1996, örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayla bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsa'dan Balıkesir'in Altınok beldesinde yakalandı. 1997, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin anayasanın laiklik ilkesine aykırı eylemlerinin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'yi 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemizde de. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'yi 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette.

0: de etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Kocasinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
2: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
3: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri Mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
4: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Kocasinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
5: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Kayser Radar ve Radyo Radar'dan herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bu hafta değerli konuğum psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül bizlerle birlikte. Evren Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz.
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz bugün Evren Hocam'la birlikte çocukluk yaraları konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Evren Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
5: Evet, siz tanıttınız aslında. Evren Beşgül, psikolojik danışmanım, aynı zamanda da aile danışmanıyım. Böyle çok kısa özet bir şekilde.
4: Kolaylıklar diliyorum. Genellikle yetişkin ve çocuk çalıştığınızdan bahsetmiştiniz. Evet, evet. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var sizlere. Şimdi şöyle başlayalım. Yaralı içsel çocuk dediğimiz şey tam olarak nedir? Hepimizin içinde böyle bir parça var mıdır?
5: Evet. Yaralı içsel çocuk dediğimiz çocukluk döneminde ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ya da hiç karşılanmamış. Bu ihtiyaçlar ne? Güven, sevgi, görünme gibi ihtiyaçlar. Bunlar yeterince karşılanmamışsa içsel çocuğumuz, yani aslında o çocukluk tarafımızda, çocukluk dönemimizde yara alırız. Yani o görülmemek, sevilmemek, değersiz hissetmek bizde yaralar oluşturur. Ve bu dönemde takılıp kalan, büyüyemeyen çocuk tarafımızda yetişkinlikte içsel çocuk olarak hala bizimle beraberdir. Böyle özetleyebilirim.
4: Derler ya, içimdeki çocuk ölmedi ya da öldürmeyin onu falan derler. Gerçekten de önemli bir şey. Bunu da bu bir saat boyunca Evren Hanım bize anlatacak. Şimdi çocuklukta hangi ihtiyaçların karşılanmaması bu yaraların oluşmasına neden oluyor?
5: Evet, çocuklukta sevgi, güven, şefkat, görülme, anlaşılma, kabul edilme gibi ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında çocuk... ya da tutarlı şekilde karşılanmadığında, dengeli ve tutarlı şekilde karşılanmadığında çocuk kendini değersiz, yani ben değersizim, ben yetersizim gibi inanç kalıpları oluşturabiliyor. Yani bu ihtiyaçları ne kadar dengeli ve yeterli şekilde karşılamışsa o kadar sağlıklı yetişkinlere dönüşüyorlar.
4: Evet, şimdi ben şunu eklemek istiyorum. İhtiyaçları karşılamak dediğimiz kavram tam olarak ne, bunu da açıklamanızı istiyorum. Çünkü şu anda ben görüyorum yeni anne babaları, işte tek benim çocuğum var gibi, böyle işte prenses, paşa, böyle lakaplar takarak hiç kimse ona zarar vermesin diye çok fazla uğraşıyorlar. İhtiyaçları karşılamak tam olarak bu mudur? Yoksa başka bir şey.
5: Ya aslında öyle değil tabii ki. Her şeyi anne baba yaptığı zaman çocuğun da kendine olan güven duygusunu zedelemiş oluyoruz. Prenses gibi yetiştirilen ya da prens gibi yetiştirilen çocuklar yetişkinlikte her zaman annesi ve babası gibi el üstünde tutulmuyor. Ve dolayısıyla çok ciddi yaralar alabiliyorlar. Aslında çocukluk yaraları çok böyle hani travmatik bir şey gibi algılanıyor ama öyle değil. Bizim yetişkinlikte işimize yarıyor. Nasıl yarıyor? Bu yaralar daha dayanıksız olmamızı sağlıyor. Yani karşılaştığımız olaylarda herkes bir şekilde olumsuz şeylerle karşılaşabiliyor. Ve burada çocuklukta bunlarla baş etmeyi öğrendiyse daha sonrasında da baş etme becerisi bu kadar yüksek oluyor. Şimdi anne ve babalar çocuklar adına hiçbir şeyle, hani olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmasın, travma almasın gibi bir kaygı taşıyorlar. Ama aslında kendileri travmatize ediyorlar çocukları maalesef.
4: Evet, ama hep de derler ya işte, ay şunu yapmayın travma kalır çocukta falan diye, bunu evet, da çok sıklıkla duyuyoruz.
5: Bu anne için de anne baba için de çok yorucu bir şey. Gerçekten çok yorucu.
4: Ne zamana kadar koruyabilirler ki? Evet, yani evet, yarın bir gün okula başladığında, hani çok küçük çocuktan bahsediyorsak, okula başladığında belki arkadaşlarından bir zorbalık görecek.
5: Yani genelde de öyle oluyor. Evet, zorbalığa uğrayan çocuklara baktığımız zaman el bebek gül bebek dediğimiz tarzda yetiştirilen çocuklar oluyor. Ve bununla baş edemiyorlar. Genelde de anneleri okula gidip sorunu çözmeye çalışıyor. Ve bu çocuklar üniversitede de mi annelerinden destek alacaklar? Bir soru işareti.
4: Evet, yani konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama mesela iş başvurusuna bile annesiyle gelen insanlar oluyor ya, onlar da büyük ihtimalle
5: evet. Ya orada biraz da annenin çocuğa karşı bağımlı yaklaşımlarından söz edebiliriz. Bu çok daha hani derin konumuzun dışına evet, çıkacak bir şey. Yani bağlanma stillerine ilgili tabii olur.
4: Peki insanlar genelde çocukluk yaralarının bugünkü hayatlarında etkilerini neden fark edemiyorlar?
5: Aslında fark ediyorlar ama daha doğrusu şöyle, fark edebilmek için biraz kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Biraz bakmamız gerekiyor. Daha çok çocuklukta yaşadığımız şeylerde ortaya çıkan bir duygu oluyor ve çocuk aslında bu duyguyla nasıl baş edebileceğini bilmiyor. Ve bu duyguyu ya bastırıyor ya kaçıyor ya da erteliyor. Yani bir şekilde o duyguyu bastırıyor. Yetişkinlikte de aynı bu yolu izliyor. Yani savunma mekanizmalarını yine kullanmaya başlıyor. Herkese genellemeyeyim ama genel olarak insanlarımız böyle yapıyor. Ve bu yüzden farkına varmıyorlar. Aslında yaşadıkları şeyleri, bunları da konuşacağız. Böyle bir an dursalar neyi, neden yaptıklarını ve o çocukluk yaralarını fark edecekler.
4: Evet, bir kendimizi sorgulamak, farkındalık sahibi evet, olmamız evet, gerekiyor herhalde. Bu farkındalığı nasıl öğrenebiliriz peki? Yani duramıyoruz ki. Yani sürekli ya bir şey düşünüyoruz, hiç kendimize bakmayıp işte o suçluydu, o bana şunu yaptı, ben o yüzden böyle davrandım gibi yapıyoruz. Kendimize nasıl dönebiliriz?
5: Ya suçlamak da ayrı bir problem aslında bakarsanız. O da savunma şekli. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu alamıyorum. O zaman parmakla başkasını göstereyim ki benim o içeride hissettiğim duygu rahatlasın. Yani nasıl içimize dönebiliriz? Bir an durup da ya ben bunu neden yapıyorum, ne hissediyorum, bedenimde nasıl bir duyumsama var ve düşüncem ne, şu an hangi düşünceyle bunu yaptım? Bunlar aslında çok değerli farkındalıklar.
4: Evet. Peki bir yetişkinin verdiği tepkiler aslında çocukluk yarasından geldiğini anlayabilir miyiz? Bunu nasıl anlayabiliriz?
5: Anlayabiliriz. Aynı tepki veriyorsak mesela, yani bir durum karşısında yine aynı bir tepki verdik, birden öfkelendik ya da daha sonrasında pişman olduk, ya ben bunu nasıl yaptım dediğimiz şeyler aslında çocukluk yaralarımızla bağlantılı oluyor genelde. Orada bilinçli verilen ya da bilinçli yapılan davranışlar değil, bir sonraki aşamada daha çok fark edilebiliyor bu. Yani ben işte o günü check ediyorum, atıyorum işte yatmadan önce, ya bugün neler yaşadım? Bir bakayım bedenimde herhangi bir duygu var mı? Bir yerde kasılma var mı? Bunlara baktığım zaman ve o günün değerlendirmesini yaptığım zaman diyorum ki evet, bugün ya aslında yani şu bilinçteyken böyle davranmazdım, şunu yapmazdım diyorsak, orada işte çocukluk yaralarımızla o davranışları yapmış oluyoruz.
4: Evet,
5: kendimizi gün içinde de aslında bunu yapabiliriz. Yani başlangıçta farkındalık hemen oluşmuyor. zamanla yani şimdi ben evet fark ettim. Bir sonraki gün ne yapacağım? O anda fark etmem yine mümkün olmayacak ama pes mi edeceğim? Yani o zaman tamam ya ben yapamıyorum mu diyeceğim? Hayır. Yine gün bitiminde olabilir. Ya da işte olay yaşandıktan sonra hemen döneceğim kendime. Diyeceğim ki ya bunlar neden yaşandı? Hani burada benim payım ne? Ve bunu yaptıran bana neydi? Ben yine aynı çocuk tarafımla mı bunu yapıyorum? Sonrasında o anda da fark etmek mümkün oluyor. Yani bir şeyi gerçekleştireceğim. Yani bir an tepki geldi, bir tetiklenme hissettim. Bir duruyorum ve diyorum ki aa tamam ben yine çocuk tarafımla aldım bunu. O zaman bir durayım. Böyle.
4: Peki bu çocukluktaki yaralar yetişkinlikte en çok hangi alanlarda karşımıza çıkıyor?
5: Her alanda karşımıza çıkabiliyor. Yani iş hayatında, evlilikte, eş seçiminde, okul hayatımızda, çocuklarımızda olan ilişkimizde, hatta parayla olan ilişkimizde de karşımıza çıkıyor.
4: Çok enteresanmış. Onda nasıl karşımıza çıkar? Yani parayı kazanırken ki olaydan mı bahsediyoruz?
5: Yok yani mesela sevgiyi nasıl aldıysak parayı da öyle alıyoruz. Yani nasıl değer gördüysek o şekilde. Şimdi örnekle gidecek olursak ben koşullu sevgi aldım ailemden. O zaman ne yapacağım? Koşula bağlayacağım. Yani ben çok çabalamalıyım ki parayı bu şekilde kazanabilirim. Ya da yetersizdir verilen sevgi. Bana yeterli gelmemiştir. Para bana hiçbir zaman yetmez gibi.
4: Evet aslında gerçekten her alanda etkili olmuş. Peki içimizdeki çocuk büyümüyor diyenler için burada tam olarak neyi kastediyoruz?
5: İçimizdeki çocuk başlangıçta dediğim gibi bir yerlerde takılıp kalıyor. Yani yara aldığı yerde takılıp kalıyor. O yüzden büyüyemiyor. Yani bir an hani bir çeşit donma gibi düşünün. Duygularımız orada donuyor. Bastırarak sadece kaçıyoruz, bastırıyoruz. Savunma mekanizmalarıyla o duyguyu orada bırakıyoruz. O hani bir kanatılmamış yara gibi. Ama yetişkinlikte işte yaşadığımız olaylarla böyle bir kanatılıyor. Evet, diyoruz ki yani ne oluyor? Ve işte biraz önce bahsettiğimiz gibi içimizden o çocuk tarafımız nasıl tepki verdiyse o tepkiler geliyor. Ya da nasıl bu duyguyla baş ettiyse aynı şekilde baş ediyoruz. Yani o çocuk büyümüyor. Ama büyütmek mümkün mü? Evet, bunu sonraki aşamada herhalde iyileşme kısmında konuşabiliriz.
4: Evet, yani büyütmeli miyiz? Ben onu da sormak istiyorum aslında size. Büyümesi gerekiyor mu?
5: Yani tabii ki bakış açımıza bağlı ya da kullandığımız alanlara bağlı. O çocuk tarafımız bizim aslında maceracı tarafımız. O yüzden çok değerli. Büyümeli mi kısmında sadece hani bu o yaralı çocuk tepkisiyle otomatik verdiğimiz tepkileri değiştirmek. Aslında bu anlamda büyütmek çocuk tarafımızı. Bu kıymetli. Yoksa o meraklı, maceracı çocuk enerjik. Bizim evet dünyayı keşfetmemize ve yaşamdan sonsuz bir doyum almamızı sağlayacak bir taraf. Evet,
4: aslında bu çok noktada kıymetli. Bile farkındalık evet. Kendimizi bilmek çok önemli. Peki terk edilme, değersizlik ya da güvensizlik yaraları günlük hayatta nasıl tetikliyor?
5: Ya biz buna şemalar da diyoruz. Terk edilme şeması mesela çocuklukta anne terk etmişse ya da baba terk etmişse ya da işte ben senin annen olmayacağım korkusuyla büyüyen birçok yetişkin var. Evet. Bu şekilde büyütülmüşse ileride de bunu bekleyebiliyor. Yani ben her an terk edilebilirim. Her an ya da ihanete uğrayabilirim gibi bu şemalar devreye girebiliyor. Bunun sadece çocuklukta yaşanan bir şey olarak görüp de evet çocuklukta böyle bir deneyim yaşadım deyip orada bırakabilmiş insanlar daha doğrusu bugün bunları yaşamak zorunda değil.
4: Evet peki şey ayrılmış aileler yani boşanmış ailelerin çocukları da bunu düşünürler mi? Birebir çocuğa bir şey yapmıyorlar orada aslında.
5: Ya düşünebilirler de annem babam ayrıldı bunu çok travmatize edip de.
4: İşte ben de evlenemeyeceğim evlenmem evet. Ben de boşanırım gibi düşünceler gelebilir.
5: Evet. Tabii ki, ama her çocuk mu bunu yaşar? Hayır. Bazı çocuklar da sadece onların deneyimi olduğunu bilir ve anne babadan yeterli o ihtiyaçlarını yeterince karşılamıştır. Anneyle babayla yine ilişkisi devam ediyordur. Burada sadece annenin ve babanın ilişkisinin bittiğinin bilincindeyse çocuk, yetişkinlikte de evet ben ayrılacağım, ben işte ben de boşanacağım, bu tür kalıplar ya da inançlar geliştirmeyebilir.
4: Evet. Şimdi evet, bizi etkiliyor bu çocukluk yaraları dedik ama bazen böyle küçük bir olaya bile çok fazla öfkelenebiliyoruz ya da çok fazla üzülebiliyoruz. Bu da bu yaralarla bağlantılı mıdır?
5: Evet. Çocukken yine hep çocukluktan bahsettiğimiz için başlangıç hep çocukken oluyor. Babamız ani tepkiler veren öfkeli bir adam. Biz bir ihtiyacımızla babamıza yöneldik ve karşısında böyle bir tepki aldık, yani birden öfkelendi. Dolayısıyla biz de yetişkinlikte bunu tekrar edebiliyoruz. Yani bir anda bir öfke çıkabiliyor. Bir tahammülsüzlük. Çünkü çocuklukta ben tahammül edilemez biriyimi inanç olarak benimsemiş olabiliyor çocuk.
4: Evet, bazen bana da çok söylüyorlar, böyle şey, ani sinirlenme şeylerim oluyor benim. Ya sen çok mu gerginsin, çok mu sinirlisin falan diyorlar. Belki böyle bir şey olabilir. Ben de bir farkındalık kazanıyorum sanırım.
5: Olabilir, evet. Yani tek bir şeyle değerlendiremeyiz ama genel olarak öfkeli insanlara baktığımız zaman ya da ani tepkiler veren insanlara baktığımız zaman kendilerine dair, kendilerine tahammüllerinin olmadığını görüyoruz. Kendilerini sevmemek, değer vermemekle alakalı oluyor. Ama sizin için bunun çok da geçerli olduğunu düşünmüyorum.
4: Peki, yaralı içsel çocuk tetiklendiğinde, şimdi tetiklendik, bir olay oldu. Orada zihnimizde neler düşünüyoruz aslında? Yani o olay değil de o çocukluğa mı gidiyoruz?
5: Evet, o çocuklukta, yani mümkün olsa da bir olay üzerinden gidebilsek aslında çok daha anlaşılır olurdu. Değer görmemişsek, sevilmemişsek, yine ben değersizim, yetersizim, kusurlu bir insanım gibi inançlarla yine o çocuk tarafımız böyle görebiliyor. Ve işte yine büyükken de bu şekilde,
4: evet, yine olaylı
5: bu şemalar tetiklenebiliyor aynen.
4: Çok zor durumlar aslında.
5: Ya mesela bir arkadaşımız yoldan geçerken bizi görmedi. Ya da selam vermedi diyelim. Hemen böyle, bunun derdi ne? Bana selam vermedi. Yani beni önemsemedi gibi düşünebiliyoruz. Halbuki belki o anda dalgın. Ama o çocuklukta önemsenmeyen, görünmeyen tarafımız beni görmezden geldi dedirtebiliyor.
4: Aslında çok basit bir olay, evet. Ama işte.
5: Çocuk işte zihninde bu şekilde anlamlandırıyor. Böyle algılıyor.
4: Evet, bunun fark etmesi gerçekten çok, evet, zor ama biraz uğraşmak gerekiyor sanırım. Yani evet, şuradan geliyor benimki demek gerekiyor. Tabii ki bir uzmana da danışmak gerekiyor, evet, onu da söyleyelim. Böyle anlarda peki bedenimizin verdiği fiziksel tepkiler ne kadar önemli?
5: Ya bedenimiz aslında o kadar güzel bizi uyarıyor ki, duygularımız. Öncelikle duygulardan bahsedeyim. Önce bir düşünce geliyor yaşadığımız olaylardan sonra bir düşünce geliyor ve önce duygu tetikliyor, düşünce arkasından geliyor, daha doğru söylemek gerekirse. Ve atıyorum kalbimizde bir böyle çarpma ya da işte içeride sıkışma. Duyguyu anlamlandırmak biraz daha zor ya da isim vermek zor. Çünkü çocuklukta duyguyu çok bastırdık, görmezden geldikse bunu anlamlandıramayabiliriz. Ama bedensel duyumsamımıza baktığımızda bir yerlerde o duygunun hissiyatı vardır. İşte kalbim sıkışıyor, nefes almakta zorlanıyorum, karnımda bir kasılma hissediyorum şeklinde. Aslında fiziksel bu yaşadığımız rahatsızlıkların da birçoğu zihinsel bu ya da içsel çocuğumuzun aldığı yaralardan diyebilirim.
4: Evet. Peki böyle bir durumda hemen bir uzmana gitmemiz gerekir mi? Yoksa yine biraz daha böyle işte bir sakin kalayım, ne oldu bana şimdi, işte şuradan geldi falan diye kendi kendimize mi telkin vermeliyiz?
5: Yani yapabiliyorsanız, bu tamamen psikolojik sağlamlık durumunuzla alakalı. Evet, kendi başınıza baş edebileceğiniz durumlar da var elbet. Yapabiliyorsanız kendi içinizde halledebilirsiniz. Yani şöyle bir değerlendirmesini yapıp, ya ben bunu nasıl algıladım, bir bakayım diyebilirsiniz. Ama baş edemiyorsanız ve duygu çok ağır geliyorsa, özellikle duygularınızdan sürekli kendinizi kaçarken buluyorsanız ve yüzleşmekte zorlanıyorsanız, tabii ki destek çok önemli.
4: Evet, bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. İnsanların çoğu neden duygularını bastırıyor veya kaçıyorlar?
5: Çünkü çocuk onu böyle eline atılmış bir top ya da zararlı bir şey gibi görüyor. Yani bilmiyor onunla nasıl baş edecek, ne yapacak o duyguyla bilmiyor. Ve o duygunun ağırlığıyla baş edemediği için bu duyguyu savunma mekanizmalarını kullanarak bir şekilde örtmeye çalışıyor. Üzerini örtüyor ama o duygu orada kalıyor. Bunu bir yerde de ailemizden, yakınlarımızdan öğreniyoruz. Yani duygularını nasıl ifade ediyorlarsa ya da bu duygularla nasıl baş ediyorlarsa biz onları taklit ediyoruz bir yerde ve aynı şekilde duygularımızı bu savunma mekanizmalarıyla görmezden geliyoruz.
4: Evet, sadece çocuklara böyle o zaman popoplamak değil de biraz daha kendimizin de ilişkisini düzeltirsek evet, insanlarla evet. Sanırım çocuk da zaten öyle olacak.
5: Evet, evet.
4: Ekstra bir korumaya ihtiyaç yok o zaman.
5: Evet.
4: Peki sürekli böyle dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak bir savunma mekanizması mıdır?
5: Soruyu tekrar alabilir miyim?
4: Sürekli dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak. Hı hı,
5: evet. Sürekli dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek yine aslında kapatmak istediğimiz bir şey olduğunu gösteriyor bize. Sürekli telefonda kaydırmalar yapan insanlar ya da ay ben bir telefonla arayayım arkadaşımı, hadi çıkalım bir yerlerde işte kahve içelim ya da dışarıya çıkayım. Bu aslında dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak falan sağlıklı bir durum. Tabii ki hani onu öneriyoruz ama diğer türlü hani sürekli kaçış halindeyse burada yüzleşememenin verdiği bir şey aslında o duyguyu daha da artırıyor. Bir sonraki olayda daha çok tetiklenmesine sebep oluyor. Çünkü yine duyguyu görmezden geliyor. Ve işte kaç yıl yaşadıysa, kaç yaşına geldiyse o kadar tetiklenme artmış oluyor. Yine söyleyeceğim. Hani dönüp bir bakarsak, yani ben burada neden kaçıyorum? Hani niye arkadaşımı arama gereği hissettim? Bu telefonu neden elime alma gereği hissettim? Sıkılıyorum, atıyorum, hani çok böyle travmatize bir durum yok ya da duygu yok, sıkılıyorum diyorum. Yani niye sıkılıyorsun? O sıkılma duygusu, yine çocuk hani der ya, ya çok sıkıldım bir şeyler yapalım falan. Sıkılmak aslında mucitlerin ortaya çıkmasına sebep olan çok kıymetli bir şey. Ama işte anne baba olarak biz ne yapıyoruz? Çocuk sıkıldı. Hadi o zaman çocuk için bir şeyler yapalım.
4: Sıkılmasına bile müsaade etmiyoruz.
5: Evet. Dolayısıyla müsaade edilmemişse yetişkinlikte de yine o sıkılmanın verdiği içerideki sıkışıklık duygusuyla baş edemiyor ve hemen işte çözüm arayışlarına gidiyor. Onu da kıymetli bir şey olarak görüp kullanması gerektiğinin bilincinde olan bir insanda izin verecek. Evet, sıkılıyorum ya, bir durayım şöyle, sıkılmak nasıl bir şeymiş, bir tanıyayım derse evet.
4: Evet. Peki şimdi farkındalık dedik ama bu süreçte neden ilk ve en önemli adım farkındalıktır?
5: Bu kendi içimize dair, kendi içimize yaptığımız yolculuğa dair bir pratik gibi farkındalık. Yani kendimizi keşfediyoruz aslında, farkındalık dediğimiz şey bu. Biz kimiz? Öncesinde annemizin babamızın gözünden tanıdık kendimizi. Yani sen şöylesin dediler, evet ben böyleyim. Öğretmenim bir şey söyledi, evet ben böyleyim. Böyleymişim dedik ve benimsedik. Aslında kimiz, neyiz, neyi seviyoruz, neyden hoşlanıyoruz, nasıl bir potansiyelle dünyaya geldik? Bu bize öğretilenler miyiz sadece? Bunu fark edebilmek için Evet, farkındalık geliştirmemiz çok önemli. Yani içsel bir yolculuğa çıkmamız çok kıymetli. Evet,
4: bu iyileşme kısmı aslında orada geliyor sanırım.
5: Evet, evet.
4: Peki şimdi günlük tutmak veya duyguları yazmak. İşte bazen de şey derler ya, hatta işte bir kağıda yaz, yak onu ya da at. Hı hı. İşte o zaman dertlerin de bitecek falan. Bu gerçek evet. midir, faydalı mıdır?
5: Faydalıdır. Tabii inanıyorsanız. Yani aslında şöyle bakmak gerekiyor. Yine çocuk tarafımız. Aslında çok küçük yaşlarda baktığımızda çocuklara, yani küçük bir çocuk, 3 yaşında diyeyim. 3 yaşındaki bir çocuğa ne söylerseniz onu kabul ediyor. Yani yanağını sıkıyorsunuz, işte aa çok tatlıymış, yedim falan, ısırdım. Ya yedi yanağım gitti falan gibi tepkiler verebiliyor. Bilinç dışımız da böyle bir yapıya sahip. Bu yaktım bitirdim kısmı da aslında yine çocukluğumuza ait o anıların yazılması ve bitti komutu verebiliyorsanız, buna inanarak yapabiliyorsanız, evet işe yarar. Yazmak zaten çok değerli bir pratik. Kendinizi keşfetmeniz anlamında yazmak çok değerli.
4: Evet. Peki kişi kendisini gözlemlerken, yani o farkındalık sahibi olmaya çalışırken hangi soruları sormalı? Kendi yararına olanları nasıl fark etmeli? Yaralarını nasıl fark etmeliler?
5: Evet. Her gün yapmalarını tavsiye ederim öncelikle. Ne yazabilirler? Bugün beni ne tetikledi? Beni tetikleyen herhangi bir olay yaşadım mı? Ne oldu? O sırada ne hissettim? Nasıl tepki verdim? Zihnimden hangi düşünceler geçti? Duygum neydi? Nerede hissettim? Ben bunu ilk nerede yaşadım? Ve bu nerede tekrar etti? Gibi bu soruların cevaplarını verirlerse bayağı yol kat etmiş olurlar.
4: Evet, bu noktada da aslında evet. yazmak önemli mi burada da? Yani soruların cevaplarını evet, evet. yazsalar sanki daha evet. akılda da kalır hem.
5: Yani bunu yakmak yerine, hani yakmayı da tercih edebilirler ama bence bir günlük şeklinde tutmaları ve sonrasında dönüp bakmaları, ben aynı döngüde, aa bunu yaşamıştım daha önce de ve aynı şeyler yaşıyorum. Aynı duygu beni aynı şekilde harekete geçiriyor. Orada da ciddi anlamda farkındalık sahibi olabilirler. Yani bu böyle, bu şekilde döngüleri kırmamız mümkün olabilir.
4: Evet, inşallah da olur sizin için de faydalı olur umarım.
5: Evet, inşallah.
4: Şimdi şemalar demiştik yayının başında. Şemalar dediğimiz şey nedir diye sormak istiyorum ve sonrasında da çocukluk yaralarıyla nasıl bağlantılıdır, bunu anlatmanızı istiyorum.
5: Evet, şemalar dediğimiz yine çocukluktan itibaren kendimiz, diğerleri ve dünya hakkında geliştirdiğimiz katı inançlarımız. Yani dünyaya dair çok pardon. Yani sürekli eleştirildiysek ya da yetersiz hissettirildiysek burada... Yani yetersizlik şeması, kusurluluk şeması ya da biraz önce bahsettik terk edilme şeması, duygusal yoksunluk şeması dediğimiz şemalar tetikleniyor. Biz işte o çocuklukta bu kalıp inanç haline getirdiğimiz şeylere şema diyoruz.
4: Evet, peki çocukluk yaralarıyla nasıl bağlantılı oluyor bunlar?
5: Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi, yani ben çocukken bir şey yapmaya çalışıyorum ya da işte ne bileyim şu suyu kendim içeceğim ama dökersin dediler, içirmediler bana. Ben o zaman yapamıyorum, ben kusurluyum, yetersizim.
4: Onu oluşturuyor.
5: Evet, evet. Yani bu prenses anne, prens ya prens ya da prenses anne, çocuk yetiştiren anneler aslında çocukların birçok becerilerini ellerinden alıyorlar. Evet. Öz yeter dediklerini ellerinden alıyorlar.
4: Ama onlar da böyle bir şey, egolarını tatmin ediyorlar ya, işte ben yetiştirdim bu çocuğu, böyle işte en üstlerde olacak falan diye yetiştiriyorlar ya, bir egosunu tatmin etme olayı da olabilir mi orada?
5: Olabilir. Şöyle de olabilir. Kendi o içsel çocuğunu iyileştirmek için, yani aslında kendi içindeki o eksik kalan tarafı ya da yaralı tarafı görmeyip o içerideki çocuk biliyor. Çocuğuna böyle yapma, hani çocuğunu daha farklı yetiştir, daha çok sevgi var. Her istediğini yerine getir şeklinde aslında böyle bir komutla yine orada çocuk tarafımız etkili oluyor. O annelikte de yine böyle bir mekanizma.
4: Üzücü şeyler aslında yani nereden tutarsak. Peki sağlıklı yetişkin parça ve yaralı çocuk parça arasındaki fark nedir?
5: Yaralı çocuk tarafımız daha çok otomatik tepkiler verir. Çok mantıklı düşüncelere sahip değildir ve dürtüsel davranır. Ama sağlıklı yetişkin tarafımız daha rasyonel, daha mantıklı, daha şefkatli. Yani daha gerçekçidir. İkisi arasındaki fark böyle. Yani çocuk tarafımızı daha dürtüsel olarak alabiliriz. Sağlıklı tarafımızı da daha mantıklı, daha gerçekçi olarak ele alabiliriz.
4: Evet, şimdi yazmak demiştik. Şunu da sormak istiyorum. Çocuklukta eksik kalan ihtiyaçlarımızı listelesek. Bu ne kadar önemli olur bizim için?
5: Yani aslında bu yapılabilecek pratiklerden biri. Bununla ilgili aslında bir öneri listesi belki kendi sayfamda yayınlayabilirim. Buna da bakabilirler. Ben çocuklukta şöyle ilişkiler üzerinden gidelim. Sizinle olan ilişkimizde yani biz çok iyi arkadaşız. Ve benim sizden beklentilerim var. Ben bir çaba sarf ediyorum. Sizden onay almaya çalışıyorum. Ya da işte değer görmek için çabalıyorum. Bu beklentilerle yaptığım şeyler. Daha çok... Bu arada ben koptum biraz sorudan galiba. Tekrar soru alırsam.
4: Şöyle ihtiyaçlarımızı listelemek. Çocukluk yaralarındaki ihtiyaçlarımızı listelemek.
5: Evet, ihtiyaçları listelemek. Evet.
4: Ne kadar önemli olur.
5: Yani burada neden ben size bu şekilde davranıyorum ya da işte bu çabayı neden sarf ediyorum? O içerideki çocuk tarafımın beklentisini karşılamak için. Dolayısıyla bu beklentileri yazdığımda ben işte Merve'den ne bekliyorum? Bunları bekliyorum. Beni sevsin, önemsesin falan gibi beklentilerim var. Bu beklentileri yazdığımda bir sonraki ilişkimde ya da bir sonraki karşılaştığım olayda neyi neden yaptığımı biliyorum. Ve bu beklentiyi karşı taraftan karşılamak yerine ya evet ben bu tarafı ben tanıyorum. O zaman sağlıklı yetişkin modumu geliştirerek o beklentileri, o istekleri, ihtiyaçları ben karşılayabilirim diyebiliyorum. Daha sağlıklı bir tarafa geçebiliyorum. O yüzden neyi beklediğimiz, ihtiyacımızın ne olduğunu bilmek çok değerli.
4: Evet, çok önemli gerçekten. Bir de beklentiler deyince hemen aklıma şu da geliyor. İşte bir beklenti içinde oluyoruz, küsüyoruz, konuşmuyoruz, susuyoruz böyle. Hı-hı. Beni anlasın. Hı-hı. Nasıl anlasınlar yani? Çok mümkün değil bu. Evet. Siz neler söylersiniz?
5: Ya bunu daha çok dişiler değil mi kadınlar yapıyor.
4: Yapıyoruz şimdi.
5: Daha duygusal mizaçlı olmakla alakalı. Yani şöyle istiyoruz. Benim buna ihtiyacım var ve karşı taraf anlasın, görsün ve karşılasın. Zannediyoruz ki bizim zihnimizi okuyor. Çok sağlıklı değil bu. Yani benim sizin düşüncenizi anlamam, okumam mümkün değil. Ancak siz ifade ederseniz. Evet, evet. Çocuklukta da yine buraya dönecek olursak annemiz bizim gözümüzden. Yani aslında anne ile çocuk arasında böyle sezgisel bir bağ vardır ya. O sezgisel bağdan dolayı anne fark eder benim ihtiyacım nedir ve karşılar. Acıkmışımdır. Ya da işte o anda dokunulmaya ihtiyacım var. Annem gözümden okur ve bu ihtiyacımı karşılar. Yetişkinlikte de bunu bekliyoruz. Yani aslında bu ihtiyaçlar tam anlamıyla karşılanmış değil orada yine çocuklukta. Zaten sağlıklı seviyede karşılanmış olsa bu beklentileri yani ben bunu bekliyorum ve Merve karşılasın ya da işte eşim karşılasın gibi sağlıksız bir seviyeye geçmeyiz.
4: Evet, biraz daha şey, bu açık iletişimde olmak
5: kesinlikle,
4: gerekiyor.
5: Yani kesinlikle.
4: Söyleyebiliriz. Bu listelediğimizi belki işte diğer ilişkide hata yaptık diyelim. Bu sefer listeledik. Evet, yeni biriyle tanışırken ya benim böyle böyle beklentilerim olabiliyor demek sanki biraz daha önemli olabiliyor bizim için.
5: Orada da aslında bir tercih söz konusu. Yani ben ifade edemiyorum, ifade etmek istemiyorum. Yani kendini yeterince ifade edemeyeceğini düşünmüş ve böyle bir inanca bürünmüş olabilir. Çocuklukta yine anne anlamamıştır çocuk. Yani ihmal etmiştir. Belki çalışıyordur ya da ne bileyim zihninde çok farklı problemler vardır. Görünmemiştir. Kendini ifade ya da anne bu sorunlarla baş edemediği için küsmeyi öğrenmiştir ve çocuk da ondan taklit etmiştir gibi birçok orada faktör var aslında. Yani çok sağlıklı diyemeyiz ama sağlıklı olan açık iletişim kurmak, kendimizi doğru şekilde ifade etmeyi bilmek, daha çok ben dilini kullanmak, suçlayıcı bir dil yerine ben böyle hissediyorum. Ya beklentim bu yönde, Merve'cim lütfen beni anla ve işte benim şu an senin ilgine ihtiyacım var, senin şefkatine ihtiyacım var diyebilmek.
4: Evet, inşallah karşıdaki de anlar tabii ki böyle durumda. Artık söyleyip anlamıyorlarsa da o da sıkıntı çünkü. Evet. Peki kendine ebeveynlik yapmak ne demek? İnsan bunu nasıl öğrenebilir?
5: Bunu bir anda öğrenmek tabii mümkün değil. Yani sağlıksız bir çocukluk geçirdiyseniz, hemen ben sağlıklı yetişkin tarafımı devreye sokayım. Hadi işte o içsel çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayayım demek mümkün değil. Yine bunu da o ihtiyaç listesini yaptık. Bunu nasıl karşılayabilirim? Şöyle yapabiliriz aslında. En sevdiğimiz insana ya da bir çocuğa, kendi çocuğumuza nasıl yöneliyorsak, ona nasıl yaklaşıyorsak bu şekilde yaklaşarak biz daha çok kendi içimizdeki o bir yerlerde takılıp kalan çocuk tarafımızı görmüyoruz ya, ufaktan böyle fark etmeye başladık çocuk tarafımızı, sonrasında o çocuğa yine dışarıdan biri gibi, çok sevdiğimiz bir insana yaklaştığımız gibi işte, ne yaparız mesela, biri sizin derdinizi gördü, nasıl yaklaşmasını beklersiniz? Yani şefkat bekliyor. Ne yaparsınız? Şefkat gösterirsiniz. İlgi bekliyor. İşte böyle bir kucaklanma bekliyor. O şekilde yaklaşırsınız. Yani o içsel çocuk tarafımıza da bu şekilde yaklaşmak. Şefkat göstermek. Ama biz ne öğrendik? Daha çok eleştirmeyi, yargılamayı, yaşadığımız her şeyde, olumsuz durumda hemen o bizim bir yargıç tarafımız var. O aslında yine sağlıksız ebeveyn tarafımız hemen yargılamaya başlıyor. Nasıl yaptım ben bunu? Yani ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ya ben hata yapmamalıydım, bu hataya düşmemeliydim. Of, yine bu hataya düştüm gibi böyle iç sesimiz konuşup duruyor. Yargıç tarafımız konuşuyor, evet. Bunu fark edeceğiz. Yani şimdiye kadar evet bu mekanizma işledi. Yine gelecek. Fark ettik, tamam. Şimdi ne yapabilirim? Biraz daha şefkatli bir yerden yaklaşayım. Yani şu an işte karşımda bir çocuk olsaydı ne yapardım? O zaman işte onu yapayım. Daha böyle sevgi göstereyim, anlayış göstereyim. Sonuçta...
4: Yani kendimize de önem vermek gerekiyor tabii ki, kendimizi sevmek.
5: Evet. Hani sonuçta küçük bir çocuğu bu kadar yargılayamazsınız değil mi? Yargılamazsınız yani. Hani gerçekçi
4: olmak. Ama kendimize gelince yapıyoruz işte.
5: Evet. Yani orada da yine kendimizi bu kadar acımasız davranmamamız gerektiğini ve kendimizin şunu da, yani ben insansam hata yapma lüksüm var. Her zaman doğruyu yapamayabilirim. Mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel anne olamayız ya da baba olamayız. Hiçbirimiz de mükemmel anne babadan gelmedik yani bu dünyaya.
4: Bunu bilmek gerekiyor.
5: Evet.
4: Peki kendimize şefkat göstermeye başladığımızda hayatımızda neler değişir?
5: Öncelikle algımızı değiştiririz. Dışarıdaki olayları algılayış şeklimiz değişir. Daha böyle olumlu, pozitif bir yerden alabiliriz. Yaşadığımız yine olumsuz bir durum. Yani o hani yetersiz hissettim, terk edilme korkum vardı falan, bunları fark ettim. Bu sefer ne yapacağım? Yine o taraf konuşacak. Tam sağlıklı seviyeye gelene kadar bunlar olacak. Pes etmemek gerekiyor. Yine yargıç konuşacak. Yine o duygular tetiklenecek. Ama ben daha sağlıklı bir yerde, sağlıklı ebeveyn modumla yaklaşmış olacağım. Ve algımı değiştirmeye başlayacağım. Yani bu olayı, arkadaşım beni aramadı, İşte yani bana tepki gösteriyor olarak almayacağım da, ya şu an işi vardır, belki farklı sorunu vardır. Yani daha böyle empati yeteneğim de gelişmiş olacak. Öncelikle kendime göstereceğim tabii bunu.
4: Çok önemli. Evren Hocam, ben çok teşekkür ederim. Sorularımın sonuna geldik. Ama son kez şunu da sormak istiyorum size. İşte bir kitap öneriniz var mı? Dinleyen, izleyenlerimize neler söylersiniz son olarak programı toplamak için?
5: Öncelikle ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kitap önerisi, Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuklar isimli bir kitap var. Onu önerebilirim. Daha çok hani narsizme yakın annelerle büyüyenler için Boş Ayna var. Bu kitabı okurken şunu öneririm. Kendi çocukluğumuza bakalım. Anneysek çocuklarımıza nasıl yaklaştığımıza da bakalım. Çok böyle hani tetikleyici de olabilir bu kitap. Okurken böyle biraz sindire sindire okumakta fayda var. Tetiklendiğimizde bir durup bedenimize bakmak çok kıymetli. Bunu öneriler kısmında yine söyleyeceğim. Var Olan Annenin Duygusal Yokluğu isimli bir kitap var. Şu an aklıma gelenler bunlar ama Instagram'dan yazarlarsa yine, ya da size ulaşırlarsa belki bir liste paylaşabilirim. Önereceğim şey, yani yazma pratiğini yapabilirler. Eğer terapi almaları mümkün değilse yazarak kendi üzerlerinde çalışabilirler. Ama bedenlerine dönsünler, kendi işlerine dönsünler. Duygularına özellikle çok kulak versinler. Ve duygularıyla kalabilmek. Yani bu inanılmaz, gerçekten iyileştirici bir şey. Öncesinde duyguyu görmüyor. Benim danışanlarımla en çok yaptığım pratiklerden biri bu. Önce duyguyu fark etmek, o duyguda kalmak çok zor geliyor. Yine hemen üzerini kapatmaya çalışıyor. Ama sonrasında o duyguya alan açtıkça, o duygunun enerjisi gittikçe sönümleniyor. O çocukluktaki kadar, hani çocuk tarafımızın tetiklendiği kadar artık tetiklenmez oluyoruz. Duyguya kulak vermek, duyguyu nerede hissediyorum? İşte bedenimde bir tarıyorum, nerede hissediyorum? O duyguyu yine bedenimde hissetmeye izin veriyorum. Bunu yapabilirler. Bu benim için hani en çok o iyileşmeyi sağlayan diyeyim pratiklerden biri. Evet.
4: Evet, ben tekrardan böyle çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bugünlük sonuna geldik. Psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül hocam bizim konuğumuz oldu ve çocukluk yaraları konusunda konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Çok da güzel öneriler verdi. Umarım uygularsınız. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.
2: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'yi 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemizde. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

0: Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
3: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
7: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
8: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda ilk konuğumuz Ahmet Üstün olacak. Sanatçı 1925 yılında Saffet Bey ve Havva Hanım'ın oğlu olarak İskeçi'de doğar. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu 1940'ların başında ablasının oğlu Lütfi Güner'i ile İstanbul'a gelen Ahmet Üstün, çeşitli işlerde çalışmanın ardından 1943 yılında Maxim Gazinosu'nda sahnelenen Heykeller Konuşuyor adlı müzikalde önce yeğeni Güner'i, kısa bir süre sonra da Ahmet Üstün çalışmaya başlar. 1945 yılında Ankara Radyosu sınavlarını kazandıktan sonra Ankara'da Salih Orak ve Nebahat Üner'den, daha sonraki yıllarda da Fahri Kopuz, Veli Kanık ve Ruşen Ferit Kam'dan musiki dersleri alır. 1949'da gazinolardan gelen tekliflerden birini kabul ederek İstanbul'a döner. Şimdi bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

Sanatçı solistinin yanı sıra Nihavend makamında Kırıldı Kalbim Sana, Yaprakları Göğsümde Goncayken Dün, O Yeşil Gözlerinde Gizlenir, Muhayyer Kürdü makamında Yıllar Var Ben Onu Hiç Unutmadım, Hüzzam makamında Çoktan Pişmanım Ama Dönemem Artık Geri ve Hicaz makamında Son Aşkım, Son Tesellim, Son Ümidim Kayboldu gibi birçok eser besteler. 1957'de İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümü icra heyetine girer ve birçok konsere katılır. Sanatçı aynı yıl Ülkü Üründür'le evlenir ve bu evlilikten Dehri adındaki ikinci oğlu doğar. 1962'de İsrail, 1963'te Avrupa turnesi yapar. 1964'te Londra Meydanı'nda konser veren sanatçı, 1966'da Yeni Kapı Gar Gazinosu'nda az solist olarak, 1967'de de Ankara'da sahne çalışmalarına devam eder. Şimdi bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içimde, geldi sen söndür. Şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

Sanatçı 1970'te son evliliğini Saniye Döldüş'le yaptı ve Arzum adlı bir kızı oldu. Aynı yıl İzmir Fuarı, 1971'de Köşk Gazinosu, 1972'de Almanya ve İsviçre, 1973'te Dalyan Gazinosu ve 1974'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sanat Kervanı ile birçok sahne programı yapar ve konserler verir. 1983'te İstanbul Radyosu'ndan emekli olan sanatçı, son yıllarında özel gecelerde ve televizyon programlarında sahne alır. 19 Şubat 1988'de İstanbul'da yaşamını yitiren Ahmet Üstün, Feriköy Mezarlığı'na defnedilir. Şimdi bestesi Şerif İçli, güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait Ezel'den Aşinanım Ben şarkısını Hüseyin'in makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

0: kimse sana.
1: Şimdiki sanatçımız Alaaddin Yavaşça. Mehmet Alaaddin Yavaşça 1 Mart 1926'da Kilis'te doğar. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirir ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başlar. 85 yılında başlayarak hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yapar. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatı daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleriyle başlar. İstanbul'a gittikten sonra Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Erguner, Doktor Selahattin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı İleri Türk Müziği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyoları'nda ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuarının kurucuları arasında yer alan sanatçı, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın yönetim kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar, YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı profesörlüğüne atanmış ve ses eğitimi bölüm başkanlığına getirilmiştir. İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri, dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Şerafettin Aydın'a ait Geçmesin Günümüz Sevgilim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Alaaddin Yavaşça'dan

Sanatçı 1950'li yıllardan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiş, yurt dışı konserler için 2 defa ABD'ye davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 88 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği müzik festivaline davet edilmiş, orada 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln ve Hamburg'da muhtelif konserler vermiştir. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın bir uzun çaları, 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Bir yılda tam 4 mevsim var. Şarkısını Nihavend makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

0: hangi?
1: Sanatçıya 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evli olan sanatçının adı 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapura verilmiş. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça vapuru İstanbul Boğazı hattında seferlerine hala devam etmektedir. Ayrıca Yavaşça'nın kilise doğup büyüdüğü tarihi ev Alaaddin Yavaşça Müzeevi adıyla müzeye dönüştürülmüştür. Şimdi bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait Bırakıp Gittiğin Akşam şarkısını Hicaz makamından Yavaşça'dan dinlemekteyiz.

Ahsızlandığı 2017 yılına kadar Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak ders veren sanatçı, 23 Aralık 2021 Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Yahya Efendi Haziresi'ne defnedilir. Şimdi güftesi Cemalettin Yavaşça, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait "Yine Kalbimde O Aşkın Kanayan Yarası Var" şarkısını Hüzzam makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Türk koro şefi ve Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağ Yaşar. Sağ Yaşar, müziğe profesyonel olarak 1951 yılında Ankara Radyosu'nda başlar. Bugüne kadar 125 küçük 45'lik plak, 10 taş plak, 10 uzun çalar yapar. 400'ü aşkın parça yorumlamış olup TRT repertuarında 2 de bestesi bulunmaktadır. Ali Şenozan ve Abdurrahman Yağdıran gibi müzisyenlerle ortak çalışmalar yapan sanatçı, Ayşe, Cemil ve Kerem adlarında 3 çocuk sahibidir. Şimdi bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Ömrümce Hep Adım Adım şarkısını Rast makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

Müzik hayatına aralıksız devam eden Mustafa Sağ Yaşar, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görülür. Hala Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığı'nı, Kız Kulesi Türk Sanat Müziği Korosu ve İstanbul Tapu Kadastrolular TSM Korosu şefliğini yürüterek Türk Sanat Müziği'ne hizmetine devam etmektedir. Şimdi güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Gün Gelir de Beni Unutursun Demiştin" şarkısını Uşak makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

Bugün programımızın kapanış sanatçısı ise bir yaylı tambur virtüözü, büyük bestekar Sadun Aksüt'le yapıyoruz. 26 Ekim 1932 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğan sanatçı, Vali Ali Kemali Aksüt'ün oğludur. İstanbul Belediyesi Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde musiki dersleri alan sanatçı, dönemin büyük hocaları Şerif Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi, Rıdvan Aytan ve Emin Ongan'dan çokça faydalanır. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburuyla eşlik eder.

Sanatçı 1966-67 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girer. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na öğretim görevlisi olarak atanır ve tambur hocalığı yapar. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuar Kurulu üyeliğini görevinde üstlenen Aksüt, 81 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT'den emekli olur. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranaz, Necip Fazıl Kısagörek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Aksüt'ün TRT repertuarında olan ve sözleri Halil Soyer, Rüştü Şardağ, Sami Derintuna ve İlkan San gibi şairlere ait besteleri de çokça vardır. Sanatçı geniş müzik arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne ölümünden önce bağışlamıştır.

Gözünün sabahını görenler hep uyansın. Güneş fecidesinin varlığından utansın. Güneşin ufka doğru süzülüp aktığı andı, gönlüm gözlerindeki ışıkla aşka kandı.

Aksüt 2 Ocak 2023'te 91 yaşında rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat eder. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. Sizleri programımızın sonunda Sadun Aksüt'ün bestesiyle Rast Taksimi ve Saz eseriyle veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden ne yaptık? Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler de bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
8: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
9: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerini iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemizde de. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Kocasinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri, doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Kocasinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
0: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
2: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
0: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
3: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
0: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
4: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de

0: özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melik Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştiriler de bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melik Gazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
2: Emekliye nadir vereceksiniz. Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler de bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemizde de. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27

0: Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melikgazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
3: Emekliye nereden vereceksiniz? Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
6: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Mahkeme CHP'ye 38. olan kurultayını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerinin iadesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında yaptığı konuşmada küresel gelişmelere dikkat çekti. Dünyada yeni dengeler kurulduğunu ancak yeni bir düzenin kurulmadığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur diyerek tatbikata katılan askeri personele teşekkür etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre kamu işçilerine verilecek 2026 ilave hediyelerinin ödeme tarihleri netleşti. Ödemelerin ilk yarısı 22 Mayıs 2026'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl canlı doğan bebek sayısı 895.374 oldu. 2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı 2025'te 1,42'ye geriledi. Bu veri doğurganlık hızının son 9 yıldır nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1'in altında kaldığını ortaya koydu. Acil çağrı süreçlerini tek bir merkezde toplayan tamamen yerli ve milli Hayat 112 acil uygulaması kullanıma sunuldu. Android ve iOS platformlarında aktif olan uygulama sayesinde vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla da ihbarda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile yapay et yasağının yasal dayanağının güçlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi veya tüketiminin kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçtiğimiz günlerde zatüre teşhisiyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Kadir İnanır entübe edildi. Altınoluk Mahallesi'nde projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından kurulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde kurban kesim ve satış merkezinde deneme kesimi gerçekleştirildi. Burada konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Yıllardır gelenek haline getirmiş olduğumuz kurban ibadetinin yapılacağı, kurban kesiminin yapılacağı mezbahamız var. Ve bu mezbahada da Allah nasip ederse inşallah bu sene 13. kez vatandaşlarımız kurbanlarını gelecekler. Burada arkamda görmüş olduğunuz büyükbaş kesim ünitelerinin olduğu yerde kurbanlarını kesip parçalanmış bir vaziyette etlerini alıp buradan ayrılacaklar. Tabii ki bunun şöyle bir ehemmiyeti var. Burada kesildiği zaman çevreye zarar verecek veyahut da çevrede nahoş görüntüler oluşturabilecek bütün olumsuzluklar burada kalmış olacak. Koca Sinan Belediyesi ekipleri bunları alıp bertaraf edecekler. Daha sonrasında hiçbir şekilde çevrede olumsuz bir görüntü oluşmayacak.
1: Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir şunları söyledi.
3: Her yıl düzenli olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Buradaki amacımız hem kültürümüzü yaşamak, hem kültürümüze sahip çıkmak, hem de kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarmak için bu gibi etkinlikler yapılıyor.
1: Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Mutfağı Haftası kapsamında konuştu. Dursun şunları söyledi.
4: Türk mutfak kültürünün ürünlerimizin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, üniversiteler ve yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla daha etkin tanıtılması, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir ses getirmesi ve aynı zamanda kaynak israfının önlenmesi amacıyla her yıl 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk mutfağının çok katmanlı ve köklü mirasından hareketle bir sofrada miras olarak belirlenmiştir. Çok çeşitli lezzetleri barındıran güzel şehrimiz Kayseri mutfağı, Türk mutfağının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.
1: Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılan yeni üyeleri rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
5: Bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan birbirinden kıymetli Mehmet Kuşçu Bey'e, Seyit Ali Bulut Bey'e, Mehmet Yıldırım Bey'e ve Yusuf Yavrum Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii Özellikle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar genel siyasette 24 yıllık bir serüvende ciddi manada ülkemize katkılar sunsa dahi burada siyasetin yerel hizmetlerde ne kadar bağlantılı olduğuna hepimiz şahitiz. Elhamdülillah AK belediyelerimiz Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de, Büyükşehir'imizde de, 8 ilçe belediyemizde de, özellikle bugün burada Koca Sinan'ımızda da yıllardır güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizler siyasetçiler olarak gidip mahallelerimizde, köylerimizde yapılan hizmetler ışığında ve eşiğinde bizler de o söylemlerin arkasında durmaya çalışıyoruz.
1: Yeniden Refah Partisi Büyükşehir ve Melik Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap İkinci, parti içerisindeki bazı isimlerle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İkinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset, çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir, dedi. Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, partisinin Melik Gazi ilçe divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Altun şunları söyledi.
6: Emekliye nereden vereceksiniz? Asgari ücretliye ne vereceksiniz? Biz onları zaten vereceğiz. Biz adaletle hükmedeceğimizi vaat ediyoruz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan var kaynak. Çalmazsan verirsin. Verecek insanımızı aramak istiyoruz biz. Herkes bir dört tane domates stili için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Öyle bir Türkiye istiyoruz.
1: Kayseri dahil 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için yürütülecek denetim ve kontrol faaliyetleri ele alınırken kent genelinde uygulanacak çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler de bulunuldu. Kayseri Spor, Süper Lig'in son haftasında saha olayları ve kötü tezahüratı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.